Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. İnsan Suresi 1 ila 22. Ayetler.

0: Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık, bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysiler ile mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerinde kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısız zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya İlahel Alemin, Kudüs'te, Filistin'de, Yemen'de, Keşmir'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Halep'te, Şam'da, Gazze'de, daha birçok mazlum diyarlarda garip kullarının sahibi sensin. Yetim kullarının sahibi sensin. Mahzun kullarının sahibi sensin. Onların yüreklerindeki acıya ortak olarak sana yalvarıyoruz. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. Zalimlerde bırakma Allah'ım. Mazlumların hakkını zalimlerde bırakma Allah'ım. Dünyanın değişik yerlerinde yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili peygamberimize, camilerimize, inancı sebebiyle Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah'ım. Azgınlara fırsat verme Allah'ım. İslam düşmanlarına fırsat verme Allah'ım. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Zalimlere, münafıklara fırsat verme Allah'ım. Yalancılara, iftiracılara fırsat verme Allah'ım. Onların şerrinde

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Tevbe Suresi 100 ila 110. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmıysa günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok.

0: diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescid, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.

خلق السماوات والأرض بالحق

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir

0: çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tahrim Suresi 8-9. Ayetler ve Kadir Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tam yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmran Suresi 69.
4: Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar.
1: Beyyine Suresi 6.
5: Şüphesiz inkar eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar insanların en kötüsüdürler.

0: Haşr Suresi 11.
1: Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere "bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım" diyecekleri gün kendilerine "arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın" denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah'ın katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. Taha suresi 25 ila 36. ayetler. Hazreti Musa'nın duası.
2: Musa dedi ki: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
3: Allah şöyle dedi: İstediğin sana verildi ey Musa.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

ونعمة والله عليم حكيم.

جاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi,

0: elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve bir nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Müminun Suresi 18 ila 22. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina dağında biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. En'am suresi 31 ila 41. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki: dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Cemal Furkan Gül. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler.

0: Yusuf onları tanıdı. Onlarsa Yusuf'u tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeyi tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek tek ölçek zahire bile yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın. Dediler ki onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız. Yusuf adamlarına dedi ki, onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler. Onlar babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize artık zahire verilmeyecek. Kardeşimizi, Bünyamin'i bizimle gönder ki zahire alalım. Onu biz elbette koruruz, dediler. Yakup onlara, onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahirede fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir, dediler. Babaları kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim, dedi. Ona güvencelerini verdiklerinde, Allah söylediklerimize vekildir, dedi. Sonra da, ey oğullarım, bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler, dedi. Babalarının emrettiği şekilde ayrı kapılardan girdiklerinde bile bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakup içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Kehf suresi 98. ayet.
7: Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi.
5: Muhammed suresi 18. ayet.
8: Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?
5: Tur suresi 8 ila 12. ayetler.
9: Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline.
6: Azim olan

Ankara'nın sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, İşte o gün onlardan herkes

0: İblisin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hamd yüce Allah'a aittir. Yüce Allah için yapılır. Yüce Allah'a yapılır bütün hamdler. Salatü selamlar engin peygamber, son peygamber, son nebi, son resul, son lider Muhammed Mustafa Efendimiz'e olsun. Allah'ın bütün dualarımızı kabul eyle. Bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bize merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların elinden, dilinden, kalbinden kötülüğe de müsaade etme ya Rabbi. Ne zalim olalım ne mazlum olalım ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gücümüzün yetmediği şeylerde senin adaletine sığınıyoruz. Adaletinle tecelli buyur ya Rabbi. Allah'ım sen Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe annemize anlattığı gibisin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu anna. Allah'ım sen affedicisin, affı da seversin. Bizi affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Bakara Suresi 8 ila 20. ayet.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم

0: inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş, sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık Hakk'a dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında, ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an, insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hakka Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay. Kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ağat halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hac Suresi 1-10. Ayetler.

0: العميد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan,

0: Sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir, o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98. ayetler ve Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, ''Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum.''

0: Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar, çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Vakıa Suresi 75 ila 96.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide suresi 26.
3: Allah şöyle dedi: o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme.
1: Araf suresi 103.
4: Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu.
1: Yunus suresi 93.
5: Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: Et-Tevvab Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, tevbeleri kabul eden. Sen Et-Tevvab'sın, tevbeleri çokça kabul edensin. Hatalarından dönenlere lütfunla mukabelede bulunansın. Bütün günahları bağışlayan, merhameti bol olansın. Sen kullarına tevbe kapılarını açan, onları tevbeye sevk edecek sebepler yaratansın. Senin Tevvab ismin kullarını tevbeye muvaffak kılar. Gazabını rıza ve muhabbete dönüştürür. Şüphesiz sen tevbe edenleri çokça sevensin. Peygamber Efendimizin söylediği gibi, Rabbim beni bağışla, tevbemi kabul et. Şüphe yok ki sen hatalarından dönenlere lütfunla mukabelede bulunan ve bütün günahları bağışlayansın. Ey tevbeleri çokça kabul eden Allah'ım! Kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarımızı bilen sensin. Ölümün soğuk nefesi yakalamadan sana dönmemizi ve sana tevbe etmemizi nasip et. Bizlere mağfiret eyle. Günahlarımızı bağışla. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Ayhan Kahya. 20. Cüz.

خيرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم

الْمُهْتَدِينَ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

فقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرم

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إليه

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

0: أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuşken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin, onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gayb, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o, elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldikleri

De Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavm için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz. Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onu takip et dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi dedi.

Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa, halkın habersiz olduğu bir anda şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi. Musa, "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet," dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. "Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım," dedi. Korkarak etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, "Belli ki sen azgın bir kimsesin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi. Musa, korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi. Şehirden çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır," dediler. Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi.

En hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır, dedi. Şuayb, ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu 2 kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın, dedi. Musa şöyle dedi. Bu seninle benim aramda bir iş. 2 süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafından bir ateş görmüş ve ailesine siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm, dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at. Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen 2 delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi. Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır, dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık, dediler. Musa, katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler, dedi. Firavun, ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hama! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya
o emri ver.

geldiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı, seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi, dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirine destek oluyor, dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz, dediler. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, Allah katından doğruya bu ikisinden, Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır? Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık, derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz," derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız, dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız

sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Hadi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını bile taşımak, güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti, "Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir," dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, "Keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir," dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, "Yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur," dediler.

Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, "Vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak" demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur. Ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Her kim cihat ederse ancak kendisi için cihat etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. İnkar edenler iman edenlere, "Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim" derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar

kesinlikle yalancılardır. Andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O, dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. İbrahim'in kavminin cevabı, onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki, sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut, ona İbrahim'e iman etti. İbrahim, ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi Allah'ın azabını getir bize, demeden ibaret oldu. Lut, ey Rabbim,
Şu bozguncu

kavme karşı bana yardım et, dedi. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O, geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, Lut, onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O, geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz, bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu, onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan, onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar göze açık kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun, Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de, yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah...

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin.

hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. Ayet.
4: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 29. ayet.
3: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
1: Tevbe suresi 24. ayet.
4: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Nebe Suresi 31 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
4: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten

0: etmekten, nefsine zulmedenlerden oldum.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Furkan Suresi 61 ila 70. ayetler.

يضاعف له العذاب يوم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yunus Suresi 50 ila 57. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir. Onlara, azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz, şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere, ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 6 ila 10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 16. Bölüm. Hazreti Hatice'nin Hediyesi.
4: İslamiyet'ten önce Mekke'de yaşayan ve Kabe'nin hizmetinde bulunan Kureyş'le akrabası ve müttefiki bazı kabilelere Hums, onların dışında kalanlara ise Hille deniliyordu. Hums, mutaassıp, cesur ve kahraman olmak anlamındaki Hames maslarından gelen Ahmes'in çoğulu olup, dini inanç ve yaşayışları konusunda katı ve tavizsiz, güçlü ve cesur olmaları sebebiyle kendilerine bu ad verilmiştir. Bir grup Mekkeli, Hazreti Muhammed'le konuşmak ve şikayetlerini dile getirmek için Ebu Bekir'in yanına gelir.
5: Nedir Muhammed'le sorununuz?

0: Ne konuşmak istediniz?
1: Kabe'nin Rabbi şahittir ki Abdullah oğlu Muhammed'le sorunumuz yoktur. O güvenilir bir dost, iyi bir insandır.
0: Peki neden konuşmak istediniz onunla ilgili?
1: Onun bizimle sorunu var ey Ebu Bekir. Humsun kurallarını yok sayar, uygulamaz.
0: Muhammed bir şey yapıyorsa doğru yapıyordur.
1: Belki de Muhammed Varaka bin Nevfel, Zeyd bin Nüfeil gibi tek tanrı inancına sahiptir.
2: Muhammed ne düşünürse düşünsün, Kureyş ona karşı ve Humus'u takip etmekten asla vazgeçmez.
3: Neden ağlarsın Ümmü Eymen? Muhammed'in yanındasın. Onun durumu da hiç olmadığı kadar iyi. Bu durum seni mutlu etmez mi de halen gözlerinden yaş geliyor?
4: Beni kölelikten attı. Bana özgürlüğümü verdi.
3: Ne güzel işte.
4: İlk kez özgürlüğünü kazanan birini ağlarken gördüm. Evet efendim, kötü bir şey. Ben özgürlüğüme kavuştum diye ağlıyorum.
3: Ubeyd bin Zeyd ile evlendirerek cömertlik yaptığını biliyorum. Artık güzel bir yuvan, evin var Bereke.
4: Sen bizim ailemizdensin Bereke. Sen üzgünsen biz de üzgünüz. Sen mutluysan biz de mutluyuz.
5: Ben de onu çok seviyorum. Ondan bir an bile uzakta kalmak istemiyorum. Ondan uzak kaldığımda yüreğim burkuluyor.
4: O da seni seviyor. Hem ne diyor devamlı Muhammed? Ümmü Eymen annem Amine'den sonra ikinci annem sayılır. Şimdi seni böyle görse Muhammed üzülmez mi? Onun yüreği kırılmaz mı?
3: Seni ne kadar sevdiğini biliyoruz Ümmü Eymen. Sil gözyaşlarını.
5: Muhammed'imin gözünden dökülecek bir damla yaş beni ateşlerde yakar efendim.
3: O zaman sil gözyaşlarını, sil Ümmü Eymen.
6: Hoş geldin hakim. Dönmüşsün ukazdan. Nasıldı? Kalabalık mıydı panayır?
7: Hoş bulduk hala. Hiç olmadığı kadar kalabalıktı bu yıl. Dünyanın her yerinden tüccarlar mallarını satmak için oraya gelmişti. Şairler en güzel şiirlerini okuyorlardı. Keşke sen ve Muhammed de gelseydiniz.
6: Sen bizim yerimize gittin hakim. Senin orada mutlu olman inan beni ve enişten Muhammed'i de mutlu etmiştir.
7: O nasıl?
6: O da iyi.
7: Yine Hira mağarasına mı gitti?
6: Orada olmak ona ayrı bir mutluluk veriyor. Saatlerce orada sessizlik içinde oturuyor.
7: Peki hala sen, sen mutlu musun?
6: Nasıl anlatsam? O kadar mutluyum ki hakim onun yanındayken. Ne kadar söz söylesem azdır bu mutluluğu anlatmak için. Kelimeler yetmez. Onunla evlendiğim için Kabe'nin Rabbine ne kadar şükretsem azdır.
7: Daim olsun mutluluğunuz halam. Sevdiğim iki insanı mutlu görmek beni de mutlu ediyor.
6: Yanındaki kimdir?
7: Ukaz panayırından satın aldım. Güçlü, kuvvetli, oldukça zeki birisi. İzin verirsen sana hediye etmek isterim.
6: Bu hediyen için teşekkür ederim hakim. Adın nedir senin delikanlı?
8: Zeyd bin Harise.
6: Hangi kabiledensin?
8: Kelp kabilesindenim efendim.
6: Kelp kabilesinden Zeyd bin Harise. Gözlerinde hüzün var. Büyük ihtimalle esir olduğun içindir. Ama burası senin evin olacak, unutma bunu. Yeni evine hoş geldin. Kendini köle olarak hissetme, öyle görme. Sen bizim yardımcımızsın.
7: Halam Hatice hem cömert hem asildir. Yüreği de büyüktür. Onun bir dediğini iki etme Zeyd bin Harise.
9: Kelp kabilesine mensup Zeyd, aslen hür olduğu halde annesiyle akrabasını ziyarete giderken kaçırılıp köle olarak Mekke'deki Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış, Hatice validemizin yeğeni Hakim bin Hizam onu satın alarak halasına hediye etmişti. Daha sonrasındaysa Hatice validemiz onu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hediye etti.
6: Bak kocam Muhammed, bu Zeyd bin Harise. Bilirim kimsenin sana hizmet etmesini istemezsin. Ama arzu edersen sana hediye etmek, onu senin hizmetine vermek isterim.
8: Nasıl bir histir bu Kabe'nin Rabbi? Kimdir bu? Ne olur beni hizmetinize alın efendim, ne olur.
9: Zeyd'in kabilesinden haç için Mekke'ye gelenler kendisini görüp tanıdı.

0: aldılar ve dönüşte durumu ailesine bildirdiler. Babası Harise ile amcası Ka'b yanlarına Zeyd'in fidyesini de alarak Mekke'ye geldiler. Hazreti Peygamber'den onu geri istediler. Resulullah Zeyd'i ailesiyle görüştürdü ve dilerse kendileriyle gidebileceğini söyledi.
1: Bilirim, onlar benim ailemdir, kabilemdir efendim. Siz de beni onlara vermek istersiniz ama arzu ederseniz sizinle kalayım, sizin yanınızda kalayım. Beni bundan mahrum bırakmayın, beni sizden uzakta yaşamaya mahrum bırakmayın.
0: Bu olaydan sonra Resul-ü Ekrem Zeyd-i Kabe'nin bitişiğindeki Hicr mevkiine götürüp, şahit olun, Zeyd benim oğlumdur, o benim mirasçım, ben de onun mirasçısıyım dedi ve ardından onu azat etti.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 254 ila 257. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kasas Suresi 85 ila 88.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur. Ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Kaf Suresi 36 ila 45. Ayetler.

فسبحه وأدبار السجود.

الحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunlukta dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et.''

0: gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve peygamber Hazreti Adem aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 37. Ayet.
3: Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.
1: En'am Suresi 2. Ayet.
4: O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Sizse hala şüphe ediyorsunuz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nizamettin Sevil. Hac Suresi 75 ila 78. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.

0: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Mü'minun Suresi 26. Ayet.
1: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
0: Nuh Suresi 28. Ayet.
2: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanla uyuyorlar. Şüphesiz zan hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilminden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü

0: düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmazlar, uğursuzluğa inanmazlar ve her hususta Rablerine güvenip dayanırlar."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. "Ben de namaz içinde yerhamükallah, Allah sana merhamet etsin," dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben, "Ne oldu ya? Neden bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor. Ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme," buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar.

0: buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın," buyurdu. Muaviye bin Hakem'in dile getirdiği kâhinlere gitme ve kehanetlere itibar etme, cahiliye döneminde oldukça yaygındı. O dönemin Araplarınca kâhin önemli bir bilgi kaynağıydı ve sorunlarının çözüm kaynağı olarak kabul edilmekteydi. Gaybı bildiklerine inandıkları için gerçeği anlamak ve aralarındaki davaları hallettirmek üzere kâhinlere giderlerdi. Onlara göre kâhin, olağanüstü güçlerle ilişkisi olan biriydi ve o bu ilişki sayesinde geçmişteki ve gelecekteki olayları bilirdi. İnanışa göre onlar ihtilafları çözer, rüyaları tabir eder, kayıpları bulur, zina olaylarını belirler, hırsızlık ve adam öldürme gibi cürümleri aydınlatır, hastalıklara şifa bulurlardı. Ayrıca bir kabileye savaş ilan edecekleri zaman kâhinlere danışılır, toplumsal ihtilaflarda ve aile anlaşmazlıklarında hakemliklerine başvurulur, gelebilecek her türlü felaketi önceden haber vermeleri istenirdi. Allah Resulü, İslam sonrasında cahiliye zihniyetini arzulayıp yaşamaya çalışmayı doğru bulmamıştır. Bu bağlamda o, daima kehanet ve batıl inanışlara karşı koymuş, bu tarz bilgi kaynaklarına değer vermeyerek hayatlarına dahil etmeyen kimseleri şu sözleriyle müjdelemiştir: "Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmazlar, uğursuzluğa inanmazlar ve her hususta Rablerine güvenip dayanırlar. Tecrübe ve birikime dayalı kıyafe ve nesep gibi hususlarsa Peygamber Efendimiz tarafından kabul edilmiştir. Kesin ve şüphe götürmez bir bilgi kaynağı olan vahye muhatap olan Hazreti Peygamber, yaşadığı dönemde vahiy ile çelişenleri kesinlikle yasaklamış, ilahi bilgiyle karışma ihtimali olan bilgi kaynaklarına ise temkinli yaklaşmıştır. Bununla birlikte dönemin ortak ürünü olan ve bütün insanlığın genel geçer kabul ettiği sağlam bilgi kaynaklarına yaklaşımı olumlu olmuştur."
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Tarık Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nazihat Suresi 27 ila 46. ayetler.

0: Allah'ın adıyla. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı. Işığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Zuhruf Suresi 46 ila 56. ayetler.
4: Euzü billahi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa, mucizelerimizi kendilerine getirince bir de bakmışsın o mucizelere gülüyorlar. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Onlar azabı görünce, ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz dediler. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. Firavun kavmine seslenerek dedik ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz?

0: Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı. Yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyan buyurmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 282. Ayet.
4: Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Her ne olduysa hep azar azar oldu. Yollar ki bende

0: Allah'a çıkar. Yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesi adedince çoktur. Yeter ki yolcu Allah'a gitmeyi hedef alsın, gaye edinsin, oradan sapmasın. Diyeceksiniz ki Mustafa Hoca bugünkü programa niye böyle giriş yaptı? Hepinizce malum bir yaz mevsimine giriyoruz. Tatiller, yolculuklar, misafirliğe gitmeler, misafir ağırlamalar, denizden yararlanmalar gibi önemli konularımız var önümüzde. Müslüman dünyanın her nimetinden istifade etmeye çalışacak ama nimetlerden istifade ederken o nimeti yaratıp da gönderen Allah'ın koyduğu çizginin dışına çıkmayacak. İşin özeti bu. Vaktimiz geniş. Bu konuyu müzakere edeceğiz. İnşallah işe yarayacak, hayata dokunacak şeyleri dile getirmeye çalışacağız. Biz önce Emrullah hocamıza bir hoş geldin diyelim, hatırını soralım efendim. Sonra müzakeremize geçeriz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş gördük, teşekkür ederim.
0: İyisiniz, sıhhatiniz yerinde inşallah.
1: Yine buluşturan Mevlamıza hamd senalar olsun.
0: Evet.
1: Ufak tefek arızalar hayatın aslında
0: var.
1: İyi bakabilirsek güzellikleri cümlesinden sayılabilir.
0: Evet, doğru. Allah razı olsun.
1: Yani nimetler çok ama farkında değiliz. Farkında olmadığımız zaman şükredici olmaktan da uzaklaşıyoruz.
0: Evet.
1: O zaman şöyle nimeti hatırlatacak bir takım dokunuşlar. Nasıl? Biraz geri alarak.
0: Evet.
1: Yapılınca asıl büyük nimeti görmemizi sağlıyor.
0: Bir, nimeti vereni
1: tabii tanıyoruz,
0: evet,
1: ve şükrediyoruz. Şükredince zaten vaat ettiği daha büyük nimetler. O zaman evet, bu sonucu doğuracak şey de mahza hayır sayılmaz mı kıymetli hocam?
0: Amenna. Mahza hayırdır.
1: Dolayısıyla ondan ne geliyorsa
0: baş tacı,
1: başımızın
0: lütfu da hoş, kahrı da hoş, narı da hoş, nuru
1: öyle
0: da hoş.
1: Aynen öyle.
0: Neyzen Tevfik'e demişler ki Allah seni yakacak. Size ne demiş? Mal onun istediğini yapar. Müthiş bir adamdı. Meşhur bir adamdı. Allah taksiratını affetsin.
1: Amin.
0: Ben onun takdir ettiğim yönleri var. Muhterem hocam, siz böyle söyleyince ben Hazreti İbrahim'in sözünü hatırladım. فَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ
1: Vav.
0: Vav mı? فَاِذَا yukarıdan vav geliyor. Vav ve atıfa. فَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Ne diyor hocam bu ayette Hazreti İbrahim?
1: Hastalandığım zaman bilirim ki
0: şifayı verecek
1: olan odur.
0: Bitti. Muhterem hocam.
1: Ve bunun diğer bir örneği de Eyüp Aleyhisselam. Peygamber örneği.
0: Çok sıkıntılar çekmiş.
1: Evet. Sabır, tahammül.
0: Mesleniye durru demiş. Bana sadece zarar dokundu. Sen bilirsin yani.
1: Evet.
0: Ne hacet arz etmek arzu halimi, efendim bilirken her ahvalimi. Allah beni bilirken döküman vermeme gerek yok. Bana zarar dokunmaya başladı dersem o gereğini verir dedi ve verdi. Muhterem hocam, tatil, insanda bir yorulma şeyi var tabii. Hatta şimdi mekanik yorulmadan da bahsediliyor. Demir de yoruluyor. Çelik de yoruluyor.
1: Tabii, doğru.
0: Halat da yoruluyor.
1: Onun için hepsine biçilmiş bir müddet var.
0: Müddet var. Sonu fani, sonu bitiş olacak. Bu devam ederken, sona doğru giderken inişli çıkışlı, yorulmalı, dinlenmeli bir hayatı yaşıyoruz. Bendeniz bir soru soracağım ama cevabını Kur'an-ı Kerim'den sonra isteyeceğim. O zamana kadar da izleyicilerimiz de merak etsinler. Bizim dinimizde illa mecburen tatil yapmak, haftada bir gün sabahtan akşama işe güce gitmemek, senede bir ay tatil yapmak mecburiyeti var mı? Yaparsak ne olur, yaparsak nasıl yapacağız diye tatil konusuna girmeye çalışacağız. Ama Büyükçamlıca Camii İmamı İshak Danış hocamızı beraber dinledikten sonra buyurun hocam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ذلك هو الفوز العظيم.

0: Cenab-ı Allah kabul etsin. Fatiha'mızı da okuduk inşallah. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'ın kelamını bize tilavet etmeye devam ediyor. Bundan sonra da etsin inşallah. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'den önce bir sorumuz vardı. Bir haftalık tatil, bir yıllık tatil yaşanıyor da bizim dinimizde, hani biz de istiyoruz ki cuma tatil olsun. Bu bir bakıma hoş bir talep de, niye biz Yahudilerin cumartesini, Hristiyanların pazarını tatil yapıyoruz da kendi cumamızı tatil yapıyoruz? Mecburi mi yani? İlla velev ki cuma da olsa gün, haftada bir gün illa tatil yapmak mecburiyeti var mı bizim dinimizde?
1: Kıymetli hocam, Cenab-ı Hak geceyi yarattığı gibi gündüzü de yarattı mı?
0: Yarattı.
1: Geceyi niye yarattı?
0: Dinlenesiniz, dinlenelim diye. Gündüzü de maişet kazanalım diye.
1: İşin temeli bu.
0: Bu.
1: Temeli bu. Ha, bununla birlikte gene de o gündüz dediğimiz kısımda insanlar bulundukları yer icabı, işin vasfı, evet, icabı bazen çok yorucu işlerde bulunabilir. Tabii bu haftada bir gün belki böyle bir düşünce, senede bir işte bir müddet,
0: evet,
1: şöyle bir değişiklik olsun.
0: Evet.
1: Nasıl bir değişiklik? Hani mekan değişikliğinde bile tebdili mekanda ferahlık
0: var.
1: O zaman kaldı ki bir Müslüman olarak biz sıla-i rahim diye bir görevimiz olduğunu,
0: evet,
1: bu münasebetle hem sıla-i rahim yaparız, yakınlarımızı, akrabamızı ziyaret ederiz, hem de aynı zamanda bu mekan dinlenmiş değişikliği sebebiyle de
0: dinlenmiş oluruz.
1: Dinlenmiş oluruz. Ayrı bir dinlenme olur.
0: Evet.
1: Şimdi bu anlayış içerisinde bir takım şeyleri talep etmenin dinimiz önünü tıkamıyor.
0: Güzel.
1: Ancak
0: evet,
1: şimdi bizim alışkanlıklarımız son zamanlarda biraz da batı tarafından esen rüzgarlar sebebiyle,
0: evet,
1: oluştu. Cumartesi tatil.
0: He.
1: Niye? Yahudiler o gün asla
0: iş yapmazlar.
1: Hiçbir şekilde iş sayılan şeye yaklaşmazlar. Onların hatırını mı kıracağız?
0: Biz de tatil yapalım.
1: Biz de tatil etmişiz. Pazar günü gene o rüzgar etkisiyle Hristiyanların haftalık ibadet günü.
0: Kutsal günü.
1: Kutsal günü. Ona da riayet edelim.
0: Ya bizim cuma ne olacak?
1: Şimdi gelelim cumamıza. Cuma günüyle alakalı Cuma suremiz var.
0: Evet.

0: Müstakil sure
1: müstakil
0: var.
1: Müstakil surenin son bölümü 2-3 ayet. Nasıl başlıyor? Ya eyyühellezine amenu
0: İzâ nudiye lissalâti min yevmil cum'ati
1: fes'av ilâ zikrillâhi ve darul bey'i ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler, cuma günü
0: ezan okunduğunda diyelim.
1: Evet.
0: اِذَا نُودِيَ
1: لِسْسَلَاتِ Namaz için çağrı vakı olduğu, evet. Ezan okunduğu zaman. Ki evet. Ezan حَيَّ عَلَى السَّلَاهِ ihtiva ettiği için namaz için bir çağrıdır. Ne yapın? فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ı zikre koşun. Ve darul bey.
0: Alışverişi de bırakın.
1: Bunu hakkıyla yapabilmeniz için alışverişi de bırakmanız lazım. Evet. Belli bir süre. Bir cuma ibadetimiz var. Üstelik cuma bizim bayramımız.
0: Evet.
1: Haftalık bayramımız. Ama böyle olmasına rağmen dinimiz bizden cuma gününü tatil edin diye bir istekte bulunmuyor.
0: Allah sizden razı olsun. Bunun altını çizmemiz lazım. Bizim dinimiz cuma günü de mutlaka tatil olmalıdır diye istemiyor. Mecbur etmiyor. Böyle bir emir koymamış. Sadece ezanın okunduğundan cuma namazının bitişine kadar olan zaman bölümünde işi, gücü, alışı, verişi, ticareti bırakın diyor. Ha biz buna rağmen niye cumanın tatil olmasını istiyoruz? Bir, cuma mesai günü olduğunda çalışan kardeşlerimiz, memur işçi kardeşlerimiz namaza gitmek imkanını bulmakta güçlük çekiyor. Bazı patronlar, bazı amirler izin vermemeyi bir marifet zannediyor. Ha haftada bir tatil, bir günü tatil yapacaksak bunu cumaya getirirsek cuma namazımıza rahat gider, rahat geliriz

0: iş piyasası açısından en zor günü Müslüman çalışanların önüne de koyuyor mu?
1: Koymuş oluyor.
0: Koyuyor. Şimdi kıymetli hocam, her Müslümanın inanç ve ibadet etme hakkı, temel hürriyeti, haklarından birisi
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Birisi. O zaman işin o faslına bakmadan yeni bir şeyi konuşmuş olalım.
1: Buyurun efendim.
0: Bakın, haftanın son günü tatil yapın demiyor
1: evet.
0: Müslüman. Yalnız diyor ki benim cuma namazını rahat bir şekilde eda edebilmem için bana hakkım olan bir zamanı ayırın.
1: Bitti.
0: Ondan sonra yoğun bir çalışma, disiplini içinde bir çalışma temposu içinde olmayı bana Rabbim zaten
1: evet.
0: talim ediyor.
1: Evet.
0: Diyor ki
1: فَاِذَا غُدِيَتِ الصَّلَاتُ
0: فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ dağılın yeryüzüne. Niye? O rızık elde etmek için gerekli çalışma alanınız, sahanız neresiyse o sahaya koşun.
1: Koşun diyor.
0: Fes'av diyor hocam. Koşun diyor.
1: Evet evet. Ayet-i kerimdeki o kelime de çok önemli. فَاِذَا غُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا
0: فِي الْاَرْضِ yayılın, yayılın. وَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ
1: اللّٰهِ
0: ve Allah'ın fazlından ki razzak olduğuna inanıyorsunuz, inanıyoruz. وَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından nasibiniz olan şeyi elde etmeye bakın.
1: Evet, burada fazla duracak değiliz ama cuma günü ezan okununca camiye koşun, yani zikre koşun, namaza koşun, alışverişi bırakın diyor. Namaz bittikten sonra serbestsiniz demiyor. Tekrar rızık için koşmaya başlayın.
0: Yani diye. Şu bıraktığınız iş yerindeki bıraktığınız masanızsa masa, makine başı ise makine başı, oradaki işinize koşun diyor adeta. Evet. Değil evet. mi kıymetli hocam?
1: Şimdi biraz
0: ama ha, kıymetli buyur. Hocam. Siz bir girişte bir cümle sarf ettiniz. Bazı patronlar, bazı amirler izin vermiyor.
1: Evet.
0: Peki Müslüman patrona tapmıyor rezzak olarak.
1: Evet.
0: Amire de rezzak olarak tapmıyor. Allah'a iman ediyor. Böyle bir insanın önüne Allah'la olan, Allah'a karşı olan görevini yapmada engel çıkarmak ne demek aslında? Allah'la savaş demeyeyim.
1: Ayet var ya, Allah'a giden yolu tıkamak.
0: Hocam, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاهِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا وَمَنْ أَظْلَمُ diyor hocam.
1: Ondan daha
0: zalim kim vardır diyor. Kim için söylüyor? مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْبُهُ Allah'ın isminin anıldığı Allah. Mescitleri engelleyenden daha zalim kim
1: Buyur.
0: Vardır diyor.
1: Şimdi herkes hesabını yapsın. İşçi cumaya giderse ne kaybeder? Cumaya göndermezsek biz ne kaybederiz?
0: Hocam performansını düşürmenin en kestirme yolu bu. Adam zorlanacak, gelecek evet. ama kesinlikle iştahla o işe
1: başlayamayacak.
0: Bu da performans düşüklüğü, verim düşüklüğü sonucunu doğuracak. Öyle yapma yerine o inandığı değeri, kulluk vazifesini yapmasına fırsat verseniz, o da koşa koşa gelse, nasıl koşarak gitti,
1: hemen koşarak gelse, işine sarılsa,
0: hem Rabbim benden bunu istiyor, hem de bana iş veren, iş yerinin patronsa patron, amiri ise amir, o da bu işin karşılığını benden istiyor. Ben helal kazanmam için de burada istismar sayılacak şeyi asla yapmamam gerek.
1: Evet,
0: cuma. Camiye diye.
1: He, camiye gidip biraz da dolaşayım.
0: Bir yerlerde da, takılarak, birinin çayını, kahvesini içerek, hayır.
1: Bunu memur ve işçi kardeşlerimize önemli tembih ediyoruz. Abdestinizi bile mesai dışında alın. Diyelim ki muhterem hocam, saat 1'de cuma için ezan okunuyorsa, İstanbul genelde öyle oluyor, 12

0: Mescid'deki boşlukta abdestinizi
1: tabii
0: alın.
1: Tabii hazırlıkları o
0: abdesti
1: zaman yapın.
0: Abdesti yapın. Tabii. Hazırlığınızı yapın. Cuma'yı da kılar kılmaz hemen işinizin başına dönün diyoruz. İşverenlere, patron kardeşlerimize, bu yanlışı nefislerine mağlup olarak yapan kardeşlerimize de dönüp diyoruz ki, sakın çalışanlarınızın Cuma'ya gitmesini engellemeye kalkmayın. Allah-u Teala ondan daha zalim kimse yoktur diyor. O işçinin de morali bozulur, size randıman vermez. Allah-u Teala da kazandığınız paraya bereket vermez. Bunu aklınızın, kafanızın bir yerine koyun. Yani 3 kuruş mu daha makbul, 8 kuruş mu daha makbul? Haramdan olan 8 kuruş, helalden olan 3 kuruştan daha küçüktür. Bereketsizdir, hayırsızdır. Hocam, ben aldığım notları kaçırmamak için, hani cumartesi pazarı tatil yaptık, cumayı da ödemelere ayırdık ya, şimdi ne oldu, başka bir sakınca çıktı. Benim kardeşim, ticaretle uğraşan kardeşim cumaya gidiyor da, ödemeler cuma günü olduğu için, imam efendi hutbede ne okuyor, vaiz efendi daha önce ne sohbet ediyor, onları dinlemiyor.
1: Gelen aklı fikri şeyde, ödemelerde.
0: Gittiğim yerden tahsilatı yapabilecek miyim? Ben tahsilata gelene ödeme yapabilecek miyim? Bu haftayı nasıl geçireceğim? Onun kafası bunlarla meşgul oluyor. Bu da Cuma'nın tatil olmamasının bir sakıncası. Biraz evvel dediniz ki rızık Allah'ındır. Eğer patronunuz, amiriniz Cuma'ya izin vermiyorsa başka yerden rızık arayınız. Bendeniz bana soranlara şunu söylüyorum hocam. Böyle bir Cuma yasağı varsa kendinize ikinci bir iş arayın. O ikinci iş şu andaki kazandığınızdan %10 da düşük olabilir. Onda Allah bereket verir. Ancak o ikinci işi bulmadan da buradan çıkmayın. Bugün için geçim, çoluk çocuk, kira, hayatın şartları kolay değil. İkinci bir işi arayın, bulmadan çıkmayın. İkinci iş biraz daha düşük olsa bile onu tercih edin. Allah onun bereketini verir.
1: Hocam insan üzmek istemiyor, kırmak istemiyor ama bazen mukayese yapma ihtiyacı hasıl oluyor.
0: Evet.
1: Hocam acı bir gerçektir. Bazı gayrimüslimler çalıştırdığı işçinin ibadet hayatının ne şekilde olduğuna dikkat ederek Cuma'ya mı gidecek?
0: Buyur git diyor.
1: Buyur git diyor hocam. Yani o buyur git derken bizim diyebileceğimiz bilmez, insanların
0: bizim kardeşimiz olan
1: bunu engellemesi gerçekte anlaşılması mümkün olmayan bir şey.
0: Mümkün
1: hocam.
0: Değil. Ama şunu ne olur tekrarlayalım. Bilhassa yurt dışında hocam. Hani bütün Müslümanlar Cuma günü ibadete gidiyor ya. Ha tamam. Çıkıyor fabrikadan. Biraz evvel dedik ki Cuma'yı kılınca hemen dönsün, sağda solda dolaşmaz. Hiç gitmiyor Cuma'ya. Sadece Cuma'ya gitmenin
1: gidenlere tanınan haktan kullanmak için.
0: Kullanmak için.
1: Kimi kandırıyor hocam?
0: Arkadaş gitme.
1: Kendini kandırıyor.
0: Sen Cuma'yı kılmıyorsan gitme. Cuma'yı mutlaka kıl. O zaman takip ediyor işveren. Alman, Fransız, Belçikalı diyor ki bizim işçilerin 20'si camiye gitti, 30 tanesi kahvede oturdu diyor. Evet.
1: Bir de onları gördüğü zaman hocam belki Müslümanların o güzel ya, ahlaki davranışlarını gördüğünde imreniyor idi.
0: Bunu görünce.
1: Öylelerini görünce bunun gibi mi Müslüman olacağım deyip vazgeçiyor hocam.
0: Ya.
1: Bunun sorumluluğunu kim taşıyacak?
0: Onun için bendeniz acizane Avrupa'ya konferanslara davet edildiğimde siz buraya daha çok para kazanmak için geldiniz. Bu ayıplanacak bir şey değil. Helal olsun, kazanın helalinden. Ama Allah sizi niye gönderdi? Hiç düşündünüz mü diyorum. Niye gönderdi hocam? Benim dinimi...
1: Bir seyahat türü de o işte.
0: Seyahat türü. Hatta benim dinimi Avrupalıya tanıtsın.
1: Hem ticaret yapmış olur.
0: Yapsın.
1: Hem çalışır, hem para tanıtsın, kazanır. Hem de Müslümanlığı güzel temsil eder, birilerinin hidayetine vesile olur.
0: Müslüman olmasına vesile olsun diye gönderdi. Bir de benim dinimin son kalesi olan

0: Türkiye'yi iyi temsil etsin diye sizi Eyvallah. Buraya gönderdi.
1: Kesin.
0: Tabii. İyi temsil ederseniz dinimizi ve ülkemizi Allah yolunda cihad etmiş ve hicret etmiş gibi sevap kazanırsınız. Eğer bunlara riayet etmeyip tersini yaparsanız dinimize gölge düşürmenin vebalini kazanmış olursunuz. Ülkemizin adını kötüye çıkarmanın vebalini kazanmış olursunuz. Allah lütfetmiş, siz bu nimetlerin daha dikkatli kullanarak ahireti de kazanmanıza vesile olmasının yolunu bulun. Gayrimüslimlere iyi örnek olarak dürüstlükle onların da Müslüman olmasına, hidayete gelmesine zemin hazırlayın diye söylemeyi vazife biliyorum. Siz bir şeyler söyleyeceksiniz. Var mı? Yoksa ben soruyu.
1: Hocam çok şey var. Bizim hani tatil diye giriş öyle evet. oldu ama.
0: Şeyimiz ana konumuz tatil.
1: Yani tatil derken seyahat.
0: Seyahat, tatil,
1: sefer,
0: evet.
1: yolculuk değil. Tatil bir yere gidecek değil mi hocam?
0: Evet.
1: Hocam bizim bir sizin bir cümlenizde de var.
0: Neydi o?
1: En son. Bizim ruhlar aleminde başla yan seyahatımız nerede evet. bitecek cümlesi.
0: Evet.
1: Hocam bu cümlenin bir başına dönersek.
0: Dönelim hocam.
1: Hocam biz dünya ya nasıl geldik?
0: Gönderdi geldik ne yapalım?
1: En temel sefer yolculuklardan birisi o değil mi?
0: Evet.
1: Babamız, anamız. Ama onların çocukları ve sizin o vurgunuzla ruhlar aleminden.
0: Evet.
1: Peki niye geldik hocam?
0: لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
1: Yani biz buraya geldik. Aslında bir kulağımız çekildiği için geldik.
0: Evet.
1: Bir hata sebebiyle ama af diledik. Babamız,
0: Rabbimiz de affedeceğini vaat etti.
1: Vaat etti. Yeniden o cenneti kazanmak üzere buraya gönderildik hocam.
0: Bir, ruhlar alemindeki kontratı imzaladık, bela dedik. O sözleşmeye riayet edip etmeyeceğimizi göstermek için geldik.
1: İçin, değil mi? En temel ama yol, seyahat bu.
0: Evet, en temel seyahat
1: bu. Böyle geldi. Şimdi hocam, neredeyiz? Dünyadayız.
0: Hı hı.
1: Dünyada ne kadar ömür takdir etti Mevlamız bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz.
1: Ama ne kadar takdir etmiş olursa olsun dünyada yaşadığımız müddetçe bir takım temel ihtiyaçlarımız olacağını da
0: biliyor Allah.
1: Biliyor. O biliyor,
0: biz de öğrendik.
1: Yaşayarak öğreniyoruz. Bu ihtiyaçları gidermek üzere o elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığının, çalışmasının karşılığı vardır ayetine istinaden de ne yapıyoruz hocam? Sadece biz yapmıyoruz. Bütün mahlukat
0: çalışıyor, diziliyor.
1: Rızkı hocam için. Kuşlar,
0: karıncalar,
1: yani
0: arılar.
1: Yapı bu ve hepsinin bir seyahati var hocam. Hepsinin bir kısa dönemde olsa, uzun da olsa bir yolculuğu var. Nenin peşinde? Rızkın peşinde. Bak iş yerine gidiyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyor. Kolay bir iş mi? Sabah yolculuğu, akşam yolculuğu. Ama bu böyle bir yapıdır. Hayatın olduğu yerde bu var hocam. Hayat demek adama bakarsın. Uzandı. Nabız var mı?
0: Bitti, yok.
1: Varsa
0: hayatta.
1: Kıpırdama var mı?
0: Varsa hayatta.
1: Varsa hayatta. Bir hayat hocam. O zaman bir hareket halinde devam ediyor bu. Şimdi dünyadayız. Takdir edileni onun koyduğu kurallara göre yaşar isek hocam, bu yolculuğun bir de ebediyet
0: bölümü var.
1: O ebediyet yolculuğunun sonu bizim için ne olacak inşallah?
0: Cennet olacak.
1: Vel akibetu lil muttakin ayetiyle anlatılan akıbet
0: muttakiler.
1: Yani başarı, ebedi başarı Bravo. Muttakiler için. Hocam buna nail olmak için bu özeti, bu hulasayı, bu sizin son cümlenize istinaden
0: evet. Allah razı olsun.
1: Böyle yaptıktan sonra bizi buraya gönderdiği zaman ne buyurdu hocam? Bakara suresinde bir kul nehbitu minha cemi'a
0: İnin aşağıya.
1: Hepiniz

0: inin.
1: Özür dilerim. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın cennetten inişi bizim de ruhlar aleminden inişimiz.
0: İnişimiz.
1: Hepimiz indik.
0: Evet. Fe imma ye'tiyennekum minni huden.
1: Benden size
0: bir doğruyu, hidayeti gösteren
1: haritası gelecek.
0: Geldiği zaman kim ona tabi olursa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bakara suresindeki rivayet böyle. Onlar için artık ne korku olacak ne de hüzün olacak.
1: Çok küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Bakara suresindeki rivayet değil, ayet olacak.
0: Öyle mi dedin?
1: Rivayet.
0: Ay, özür dilerim. Rabbim affeyle. Bakara suresindeki ayet-i kerime ile şeye alıştık ya, sünnetten rivayetlere. Evet. Bir de Taha suresinde hocam 123. ayet kâleh bi tâminha cemî'an ba'dukum li ba'din aduv fe immâ ye'tiyennekum minni huden femenittebe'a hudaya felâ yadillu ve lâ yeşkâ.
1: Bak. İkisinin aynı olan neticesini farklı cümlelerle ifade ediyor.
0: Asla haktan sapma anlamında sapkın yollara düşmeyecek. Ve la yeşka şakilerden, asilerden, Allah'a karşı günah işlemişlerden de olmayacak.
1: Olmayınca zaten ona korku da olmayacak, üzüntü de olmayacak.
0: Dolayısıyla hocam bunun tabi uzun izahlar var ama
1: evet.
0: Efendimiz buyurmuş ki bir rivayet şimdi kun fit dünya ke enneke garibun ev abiru sebilin.
1: Yolculuk.
0: Sen dünyada nasıl ol? Garip. Garip ne demek hocam?
1: Yok.
0: Bir müddet
1: kalıp gidecek.
0: Etrafta pek kimse
1: dal budak salmamış.
0: garip yani, gurbet adamı ne deriz? Etraf yok, kimse yok. Fazla bir alakası, etrafla bir ilgisi yok. Garip gibi. Ev abiru sebilin ya da yolculuğu
1: gibi.
0: Asıl mesele yolcu.
1: Garip deyince hocam Amasya'nın Gümüşhacı köyünde Garip Hafız diye birinin mezarını ziyaret etmemizi istediler. Bendeniz çok kabirler ziyaret ettim. Ama Garip Hafız'ın kabri beni öyle bir çarptı ki hocam. Bu dediler başka bir vilayetten geldi. Ne çoluğu oldu, ne çocuğu oldu, ne malı oldu, ne mülk. Buna da halk Garip Hafız lakabını verdiler. Garip geldi, garip gitti. Ama müthiş bir maneviyat bıraktı. Herkes ona saygı duydu dediler. Garip.
0: Dünyanın esiri olmadı hocam.
1: Olmadı.
0: Evet. Dünyalıkların esiri olmadı.
1: Efendimiz de dedi ki ya garip gibi ya yolcu gibi olun.
0: Yolcu gibi.
1: Evet.
0: O zaman bir başka rivayet de diyeyim şimdi. Evet. Efendimiz diyor ki hani yolcu yolda yürürken bir ağacın gölgesine biraz
1: otursa,
0: biraz kalır.
1: Evet.
0: Ne kadar kalır? Yolcu zaten. Biraz geçici bir istirahat maksatlı.
1: Evet.
0: İşte dünya hayatı bu yolculukta bu kadar bir şey ifade eder. Ev abiru sebil. Yolcuyuz. Evet. Peki hocam, bu takdir edilen ömrün sonunda dönüş kimedir?
1: Allah'a.
0: Bu hususta da yine وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Bakara suresi 281 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَنْ Öyle bir günden sakının ki تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ O günde Allah'a döndürüleceksiniz.
1: Evet.
0: Döneceksiniz demiyor mu?
1: Anladım, evet.
0: Döndürüleceksiniz. Yani iradenize bağlı bir şey değil bu. Sistem böyle. Döndürüleceksiniz.
1: Dünyaya da dönüyor deme yerine döndürülüyor dememiz daha isabetli.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Sümme sonra tuveffe kullu nefsin
1: bima kesebet.
0: Herkes kazandığı şeyin karşılığını
1: alacak. Tam alacak.
0: Karşılığı herkese verilecek. Kazandığının karşılığı verilecek. Kazandığı nedir? Kitabullah'a, o hidayetin ana kaynağı, Resulullah'a uygun yaşamışsa

0: sonuç muhteşem.
1: Evet.
0: Ama ters bir hayatı tercih etmişse onun da sonucu, o da felaket. Evet. Bunu da anlatan hocam bir ayet-i kerime. Feriyekum fil cenneh. Şura suresinde hemen baş birinci sayfada feriikum fil cenneh ve feriikum fis sa'ir diyor.
1: Sa'ir Allah.
0: Kur'an karşısında. Çünkü ayetin başı Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle alakalıdır bu son cümle.
1: Evet.
0: Kur'an'a bağlılığın sonucu cennet, feriikum fil cenneh, karşı duruşun sonucu da maalesef kalbiyle cehennem.
1: Sa'irdir.
0: Evet. Şimdi o zaman kıymetli hocam, onu da dikkate alarak burada hayatımızı sürdürürken uygulamamız gereken kurallar her yerde geçerli kurallardır.
1: Evet.
0: Tatile mi çıktık hocam?
1: Evet.
0: Ne yapacağız tatilde?
1: Yurt dışına mı çıktık? Ay'a mı gittik? Merkür'e mi gideceğiz?
0: Merakımız Allah'ım var, görmüşsün. Ulan şurayı da bir görelim demişiz. Bunu da kimse kınamaz herhalde.
1: Evet.
0: İnsan bu, öğrenmek istiyor. Ama tabiatıyla o öğrendikleri, elde ettiklerini insanlık aleyhinde kullanmaması gerekiyor.
1: Şartıyla.
0: Değil mi hocam? Dolayısıyla seyahatlerin hükümleri cümlesinden bir başlık gördüm bugün. Bir iki not ettim ama silsileyi, meratibi bozmayayım.
1: Onu unutmamak kaydıyla olur mu hocam? Tamam. Onu şey yapma. Bendeniz de biraz evvelki sözlerinizden bir not aldım. Onu unutma istemiyorum. Bütün mahlukat rızkının peşinde koşuyor dediniz ya. Burada televizyonda belgesel diye bilinen kanalda sık sık gösteriliyor. Değerli izleyenlerimizden ben istirham edeyim. O belgeseli izlerken, aa karınca ne kadar da iyi koşuyor, ne kadar da yük taşıyormuş, şu aslanın yaptığı işe bak filan gibi işi basite indirerek izlemeyin. Allah-u Teala bu mahlukatın üzerinde rızkı nasıl takdim etmiş? Rızkına ulaşmak için ne kadar titiz davranıyor? Gayret etmese yattığı yerden rızkı ayağına gelmiyor. Öyleyse bu belgeselde, bu hayvanlar aleminde bazen uzayı gösteriyor. Uzayda bizim için ibretler vardır, dersler vardır, ayetler vardır diye ders çıkarma niyetiyle belgeselleri izlemelerini, hepimizin öyle izlemesini tavsiye ediyorum.
0: Şimdi kıymetli hocam,
1: Bir iki dakikamız var, kısa bir şey alayım efendim, araya geçeceğiz.
0: Kul siru fil ard.
1: Oraya ha. Yeryüzünde evet varmış hocam, buyurun.
0: Yeryüzünde ne yapın diyor Cenab-ı Hak?
1: Dolaşın.
0: Dolaşın. Niçin? Fanduru keyfe bede'el halka. Mahlukatın hiç yoktan nasıl var etmiş?
1: Evet.
0: Bunu görmek için.
1: Özür diliyorum. O yerdeki toprağa tepen bir şey vardı. Yer altına girer de toprağı yığar yukarı.
0: Şey.
1: Köstebek.
0: Köstebek evet.
1: Ya bu köstebek dünyanın neresinde ilk defa yaratıldı? Sonra diğer yerlere nasıl geçti? O denizleri nasıl açtı? Gemiyle mi gitti? Ne yapıldı kardeşim? Bunu biraz düşün. Allah yeryüzüne dağıtmış. Evet hocam dedim.
0: Hocam arı.
1: He?
0: Bal yapıyor. Hiçbir insan o formülle bal yapamaz.
1: Yok. Nelerden olduğunu biliyoruz balın. Onları bir araya getiriyoruz, bal olmuyor.
0: Ha yapıyorlar, sahte yapıyorlar.
1: Onu da arıya yaptırıyor.
0: Sahtekarlığına arıyı alet ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani arı. Ahlaksızlığı
1: arının aracılığıyla.
0: Onu bile istismar ediyorlar. Evet. Yani insanları kandırıyorlar. Yetmiyor.
1: Hayvanı da kandırıyorlar.
0: Bu yapı hocam insana yakışan bir yapı.
1: Peki yeryüzünde dolaşıyorduk. Bu yaratılış ilk defa nasıl başladı diye düşündük.
0: ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ Yeryüzünü gezin filan. Bakın nasıl başlatmış, nasıl yaratmış Allah. Ama hayat sadece buradakinden ibaret değil. Sonra Allah ne yapacak? يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ Bir ahiret.
1: Evet.
0: Varlığı, yapısı oluşturacak.

0: ve oraya da bizler namzediz.
1: Evet.
0: Kıymetli hocam. Orayı bir önceki bölümün sonunda feriyekum fil cenne ve feriyekum fis sa'ir derken orası bizim için cennet olsun diye uyacağımız kurallar rehberimiz belli. Cehennemlik olmamak için de bu kurallar kurtarıcı kurallarımız. O zaman hocam
1: hemen bitirelim hocam.
0: Evet. Ahiret gerçeğiyle birlikte bu hayatı sürdürmemiz.
1: Yolculukları da yaparken hedefi evet, ahiret
0: aynı
1: olmalı.
0: Aynı şuurla her yerde hocam. İster tatil tekrar, yeri, ister köy, nereye gidersen git. Hep bu anlayışla.
1: Yeryüzünü dolaşırken bir de evvelki yalancıların, Allah'ı inkar edenlerin akıbeti ne olmuş?
0: Gelecek ayet-i kerime
1: onu
0: var.
1: Onu işte aradan sonra
0: tamam.
1: Verelim.
0: Tamam.
1: Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız.
2: Köklü mazide bir uyanışın, dünü bugüne bağlayan o kadim sözün peşindeyiz. Satırlarda saklı hikmetleri raflardan indirip ekranın kalbine taşıdık. İslam'ın nurundan musikinin ruhuna, fikirden aileye, tarihten biyografiye kadar insana dair ne varsa bu külliyatta buluştuk. 5 yılı geride bırakırken ilk günkü heyecan ve sarsılmaz bir sadakatle yine hakikatin izindeyiz. Samimiyetle yorumluyor, yarınlara miras bırakıyoruz. Wow TV, gerçek bilgi, doğru yorum. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
5: Cihan şümül bir mesaja sahip.
4: Rabbül alemindir.
5: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
6: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
5: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
7: Ondan başka ilah yoktur. Bu öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
8: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Wow TV'de.
9: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
10: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu.
11: Evet. İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
12: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
13: Nefsini bilen Rabbini bilir.
14: İman en büyük nimettir.
15: Her iş imanla bağlantılı bir yönü.
16: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
17: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
18: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
2: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
19: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
1: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
0: Biz bütün varlığımızı Allah'a dayamayacağız.
9: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabiriz.
8: Hiç olduğu zaman hep olursun.
7: Bir medeniyet aklı var.
12: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
18: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
13: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
15: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
10: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
3: İstiklal içerisinde varlığını sürdürelim.
5: Bazı şüpheler iyidir.
4: Sevmek mesuliyet ister.
2: Affedilmeyeceğini düşünmek bir kibirdir bakın.
16: Aile olmadan olmaz.
19: Yani ne kadar edep o kadar fazilet.
0: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
6: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
11: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.

0: Gerçek bilgi, doğru yorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Değerli izleyenlerimiz, araya gitmeden evvel bir ayete işaret etmiştik. Fesiru fil ardı fenzuru keyfe kâne âgıbetül mükezzibîn. Yeryüzünde dolaşın, seyahat edin. Seyahat ediniz, sıhhat bulursunuz diye ayet, hadis-i şerifte hadis-i şerif var. Fakat şeklinde dolaşma değil. Müslümanın seyahati de bir işe yarayacak. Tatili de bir işe yarayacak. Çalışması da bir işe yarayacak. Yazı da işe yarayacak. Kışı da işe yarayacak. Bu akıbetül mükezzibin, yalan söyleyenler, Allah inkar edenlerin akıbeti ne olmuş diye bakarken ne göreceğiz hocam?
1: Kıymetli hocam, kul siru fil ardı birkaç ayet kelime var. Sümme enduru keyfe kâne akıbetül mükezzibin.
0: Öyle mi?
1: Dolaşın.
0: Allah Allah. Sonra. Allah Allah.
1: Bakın hocam, arkeoloji. Değil mi?
0: Yerin altından bir şeyler çıkıyor.
1: Evet. Ve çok önemli değil mi hocam?
0: Evet.
1: Sanat tarihi açısından vesaire, sosyolojik açıdan geçmiş milletler
0: neler yapmış,
1: medeniyetler, ürünleri filan ortaya çıkarıyor. Değil mi? Yani ürünlerini ortaya çıkarmak kötü bir şey değil. Evet. Çünkü Kur'an dikkati bunların hepsine çekiyor. O dağlarda taşları oyarak nasıl şehirler oluşturdukları bir başarı, bir medeniyet öyküsü yani.
0: Yeraltı şehri yapmışlar hocam.
1: Evet.
0: Uzunkuyu'da,
1: Memşehir'de. Bunları tespit etmek bir cihetten güzel.
0: Evet.
1: Ama öyle kavimler var ki hocam, o kadar başarılı olmalarına rağmen helak edilmişlerdir.
0: Neden? Allah'ın kurallarına uymadıkları.
1: Uymadıkları için.
0: Allah.
1: İlahi nizamı, ilahi düzeni reddettikleri için. O maksatla gönderilmiş peygamberlerine savaş açtıkları için. O peygamberlerin getirdiği gerçek insani değerlere zıt, hiçbir insana yakışmayacak ahlaksızlıkları normal hayat haline dönüştürmenin mücadelesini verdikleri için.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi hocam, Lut kavmi diye bir kavim var değil mi?
0: Evet. Lut gölüne gittik biz.
1: Helak edilmiş.
0: Evet.
1: Neden?
0: Erkek erkeğe evlenmeyi caiz
1: İnsan
0: gördükleri
1: fıtratına,
0: için.
1: Yapısına Aykırı. Asla uymayan bir ahlaksızlığı normal gördükleri. Sayıp halbuki karşı cinslerin için yaratılmış.
0: Ha, birbirlerini
1: çeksinler, cezbetsinler. Neden? Bu yolla insan nesli meşru bir zeminde bir aile oluşumu ile birlikte devam etsin diye. Şerefli bir yoldan insan nesli devam etsin diye. Halbuki onlar aslında insan neslini tehdit eden bir yolu seçiyorlar.
0: Evet, nesil çoğalmaz.
1: Çoğalmaz.
0: Biter.
1: O zaman hocam, kıymetli hocam, tokat gelir mi? Gelir. Nasıl gelir?
0: Geldi. Gökten bazen taş yağar. Bazen rüzgar gelir, bazen fırtına gelir.
1: Deprem
0: bazen
1: olur, şu olur.
0: Deprem olur, ekonomik kriz olur, savaş olur. İnsanlar bombaları yağdırırlar. İlla ya bomba atılan yer değil, atılan da zalim olabilir. Zaten atan da zalim olabilir.
1: Seyahatin hükmü başlığı var.
0: Ha?
1: Hangi seyahat farz olur, vacip olur?
0: Evet.
1: Haram olur.
0: Evet.
1: Mubah olur.
0: Mubah olur, nafile olur.
1: Yani mendub olur. Bizim bildiğimiz kavramlarımıza göre onun değerlendirmeleri var. Şimdi hocam, buradaki gelen

0: ayetlerden bir fesiru fil ardı. Bu da hangi ayet hocam? Nahl suresi 36.
1: Evet.
0: Her ümmete bir peygamber gönderdik.
1: Evet.
0: Diye başlayan ayetin devamı fesiru fil ardı fanzuru keyfe kane akibetul mukezzibin. Aynen.
1: Ha, benim okuduğum oymuş.
0: Aynen birinci evet. ayetin bu okuduğumuz ayetin bir benzeri. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yaqilun biha. Ev azanun yesmaun biha. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور diyor. Evet, herkes gezer ama
1: dolaşır,
0: hocam. Herkesin aldığı aynı olmaz. Kalplere bağlı hocam.
1: Evet.
0: Ha, iman o kalbe girmişse sizin bakış
1: şekliniz değişir.
0: Değişir hocam.
1: İşittiğiniz zaman ki sesler size değişir.
0: Siz bu gerçekleri o zaman görürsünüz. Bundan mahrum olan, o kalpleri kapalı olanlar arkeolojik bulgular diye sadece bakar. Aa, geçmişte şurada şöyle bir medeniyet olmuş. O medeniyet tarafına bakar. Onların kepazeliğine, rezalet tarafına bakmaz. Niye hocam? Çünkü bu dünyayı aynı şekle çevirmenin ideolojik kavgasını verenler içinde böylelerinin önemli bir sayıda olduğunu maalesef evet. bugün de görüyoruz hocam. Evet. Maalesef.
1: Muhterem hocam, demek hani Müslümanca bir seyahate çıktığımız zaman
0: hocam, seyahat Müslümanın aynı zamanda ibadetidir.
1: İbadeti olur.
0: İbadeti
1: şartımız,
0: olur.
1: Şartımız evet. baktığına Allah için bakacak, duyduğunu Allah için duyacak. Ondan izler taşıdığını, etrafta ayetlerin dolu olduğunu görerek devam edecek. Sözün başında açılışta bir şey söylemiştim, dikkat lütfetmişsinizdir. Kendimden değil, naklen. Allah'a giden yolların adedi mahlukatın nefesin kadar çoktur.
0: Ya.
1: Karınca da insanı Allah'a götürür, fil de Allah'a götürür, aslan da tavşan da Allah'a götürür. Akıbetül mükezzibin deyince hocam, Mısır seyahati memleketimizde de önemli bir yer tutuyor. Gidilmesin mi? Gidilsin. Ama Mısır gezilince firavunların akıbetini düşünmek gerekmez mi hocam?
0: İşte şu ayet, son ayet.
1: Haydi buyurun.
0: Onu kim düşünür hocam?
1: Müslüman.
0: Hah. O imanı kalbe yerleştirmiş.
1: Evet.
0: O anlayışla gittiği zaman, ha, bir tarihler bu Mısır ülkesinde
1: evet.
0: firavunlar yaşardı.
1: Yaşardı.
0: Yani o oradaki yapının adamlarına firavun deniyor.
1: Evet.
0: Hani İranlılar, Kisralar filan.
1: Evet.
0: Bizanslılar ne diyorduk onlara?
1: Onu bilmiyorum. Osmanlı'daki padişah.
0: Bildiğimiz kelime de yani şu an evet. akla gelmemiş olabilir. Osmanlı'da veya öncekiler sultanlar.
1: Sultanlar.
0: Değil mi hocam?
1: Evet.
0: Mısır'da da firavunlar.
1: Firavunlar.
0: Ama ne yapmıştı bu firavun? Şeyleri, bilhassa piramitleri
1: Hazreti
0: görüyorsun.
1: Musa döneminde yaşayan firavun.
0: Evet.
1: Ben Allah'ım demiş.
0: Dedi. Piramitleri görüyorlar değil mi?
1: Evet.
0: O piramitleri yapmak için ne kadar insan çalıştırıldı ve ne kadar insan o yolda can verdi.
1: Evet.
0: Bunu konuşurlar mı?
1: Yok. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar yüksek yapılmış, bu taşlar nasıl durmuş?
0: Ona bakar.
1: Yapma, etme kardeşim.
0: İşte ona, onun sebebi bu son ayet.
1: Ha.
0: Kalpler. Kalpler. Hocam, oraya gittiğimiz zaman biz hangi nazarla bakarız? Burada bir tarihler kendini bilmez bir firavun vardı. Remses evet. denil, ismi Remses olan. Bu ben ene rabbukumul ala demişti.
1: Evet.
0: Bir rüya görmüştü. Rüyasını tabir eden demişti ki bir çocuk doğacak.
1: Senin tacını tahtını elinden alacak.
0: Alacak. Hemen bir karar. Bütün doğan erkek çocuklar öldürülecektir. Şimdi hocam, Gazze'de erkek, kadın, kız fark etmeksizin bombalarla öldüren bugünün firavunu,
1: evet.
0: o firavunun yaptığını taklit ediyor. Halbuki o firavun bunun atalarını, Musa Aleyhisselam'ın
1: evet, evet.
0: etrafında toplananları yok etmenin mücadelesini vermiştir.
1: Doğru.
0: Hayatının en son anına kadar.
1: İnsan bazen katiline aşık olurmuş ya.
0: Ya.
1: Bunlar da Hazreti Musa'ya düşmanlık

0: düşmanlık yapan, kendi atalarına düşmanlık yapan Firavun'un yolunu tutmuşlar. O çocukları öldürmüş, bu da Beşiktaş'ını öldürüyor. Niye öldürüyorsun diyorsun, bu büyüyünce bana düşmanlık yapacak.
1: Aynı zihniyet hocam, bakın aynı zihniyet, küfür hocam. Mahmut Hoca'yı da
0: analım. Allah rahmet eylesin.
1: Küfür tek millet. Onunla ilgili bir konferans şeyi var, bir risalenin de başında. Hocam, el küfrü milletun vahide.
0: Evet.
1: Tek millettir diyor. İslam'a karşı. Kendi aralarında kavga edebilirler.
0: Evet.
1: Ona aldanmayın. Siz söz konusu olduğunuz zaman hemen karşınıza birleşin. Çıkarlar. Şimdi hocam, hayata baktığımız zaman o tatilleri de içinde hep neyi görüyoruz? Aslında bir attığımız bütün adımları ibadetleştirecek şeyi görüyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam, yola çıktık. Hac var mı bu sene?
0: İnşallah.
1: İnşallah. Peki hacla ilgili ayet nasıl başladı hocam?
0: Velillahi alennas.
1: Yok.
0: Ya,
1: O eddin ilan. Fi'n-nasi bil hacci ye'tuke ricalen ve ala kulli damirin ye'tine min kulli feccin amik. İnsanlara haccı ilan et.
0: Ya İbrahim.
1: Ey İbrahim, değil mi?
0: Evet.
1: Ye'tuke ricalen.
0: Gelelim.
1: Rabbim, ben nasıl duyuracağım? Ya sen ilan et.
0: Bitti.
1: Duyurma, işitsen onu düşünme. O duyurmayı o Halik-i Kainat yapar. Ne diyor? Ye'tuke ricalen.
0: Yürüyerek.
1: Yürüyerek gelecekler.
0: Evet.
1: Ve ala kulli zamirin, ya da hayvanlara binerek.
0: Evet.
1: Vasıtalara binerek.
0: Ha, vasıta diyelim.
1: Vasıtalara, evet. Bugün vasıtalar.
0: Evet.
1: Evet. Gelecekler. Hem de min kulli feccin amik. Uzak uzak diyarlardan.
0: Yani ses gitmesi şöyle dursun. Ne yaparsan yap, duyuramayacağın yerlerden bu hacca gelecek insanlar olacak. Ya İbrahim, biz sana duyur demedik, çağır dedik.
1: Kıymetli hocam, burada neyi görüyoruz? Uzak uzak diyarlardan.
0: Evet.
1: Gittiğimiz zaman Amerika'daki Müslümanı orada buluyor muyuz?
0: Bulup tacip ediyorum. Ve çok
1: Endonezya'dakini?
0: Çok seviniyoruz.
1: Değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Güney Afrika'dakini? Kuzey, Avrupa'nın kuzey bölgelerindeki?
0: İsveç, Norveç, Danimarkalardan gelenleri.
1: Hocam, bunlar nasıl geliyor? Hep bir seyahatla, yolculukla,
0: tabii,
1: seferle
0: tabii,
1: geliyor.
0: Tabii.
1: Bir sefer hali var. Bir de üstelik hocam, niyete göre, hedefe göre o seferler bazen öyle taçlandırılıyor ki, işte hacda olduğu gibi. Hac ömürde bir imkan farz. Sahibine farz, değil mi?
0: Evet.
1: O yolculuk o zaman farz hükmü,
0: evet,
1: değil mi?
0: Seyahattir, farzdır.
1: Bir alt kademesi olur.
0: Umre.
1: Umre.
0: Sünnet.
1: Sünnet de adama yapar. Adayarak.
0: Hac yapayım diye.
1: Diye veya umre yapayım olur. Diye. O da ne olur bu defa? Adak olduğu için.
0: Vacip olur.
1: Vacip olur.
0: Ha, anladım.
1: Değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Evet.
1: Ha, onun dışında.
0: İkinci, üçüncü defa.
1: Yapabilir.
0: Yapabilir.
1: Ha, yani hangi şartlarda bu yolu tercih etmek lazım? Şu ümmetin şu andaki manzarası içinde.
0: Ha.
1: O ayrı bir tartışma.
0: Müzakereyi gerektirir.
1: Gerektirir. Onu ilim erbabı yani, yapsın.
0: Ama ikinci hac zaten hiç gitmeyenlerin hakkına tecavüz olduğu için hiç tavsiye etmiyoruz. Hiç gitmeyen birisi
1: önünü kesmemek adına
0: oluyor. Burada seyircilerimiz hocam hac var dedin. Sen daha önce gitmiştin, öyleyse sen niye gidiyorsun? Gitmeyen birinin önünü kesmiş olmuyor musun diye aklılarına gelir. Görevli olarak gidince o kontenjana saymıyorlar.
1: Doğru.
0: Efendim, sünnet olan umre 5, 8, 10 kere yapılsın mı? Yoksa Gazze'ye mi yardım gönderilsin? Myanmar'a mı gönderilsin? Bu şey açık, müzakereye diyelim.
1: Hocam, yani bir de şu, geçen biz burada beraber bir haciyat. Haciyat, zaruriyat,
0: haciyat, tahsiniyat dedik. Evet.
1: Zaruriyat olunca hocam, haciyat öne geçmiyor.
0: Evet.
1: Tahsiniyat, haciyatın da önüne geçmiyor.
0: Evet.
1: Zaruriyat. O zaman meselelere biraz da bu anlayışla yaklaşmak.
0: Olmayınca olmaz görevler nedir? olursa daha iyi ama olmasa da olur, görevler nedir? Olursa çok güzel ama olmasa da olabilir görevler nelerdir? Müzakere etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Hocam, anladım hocam. Oradan varsa hocam şöyle bir şey var. Ben başka maddeye geçeceğim.
1: Kıymetli hocam, bir ülkede bir Müslüman, kıymetli hocam, inandığı değerlere göre yaşayamaz hale geliyor ise,
0: evet,
1: ne yapması lazım?
0: Hicret etmesi.
1: Hicret etmesi lazım.
0: Evet.
1: O zaman bu anlamdaki bir seyahat ne olur hüküm olarak?
0: Farz olur.
1: Farz olur.
0: Evet.
1: Alt kademesi biraz önce.
0: Vacip olan ne olabilir?
1: İşte şey, o misali verdik.
0: Adak.
1: Hocam tersine dönelim. Adak. Evet. Evet. Tersine dönelim hocam. Adam kafasına koymuş. Filan yerde bir adam var ya da bir grup var. Onlara gideceğim.
0: Dünyayı başlarına dar getireceğim, tarayacağım.
1: Tarayacağım. Bu münferit de olabilir.
0: Devlet olarak.
1: Grup halinde olabilir, devlet olabilir. Hocam adam öldürmek, haksız yere adam öldürmenin hükmüne haram.
0: Kesin. Hem de günah-ı kebairden.
1: Den.
0: Hem de bütün insanları öldürmüş kadar vebal.
1: Bir bu. Hocam çok affedersiniz. Türkiye'de rahat değil bazı haramları
0: irtikap
1: etmek. Ben gideyim.
0: Kumarı falan yerde oynayayım. Ha,
1: Kıbrıs'a.
0: He, efendim.
1: Yunan adalarına. He. İşte bilmem nereye.
0: Falan. Ne oldu? Bu seyahatler haram seyahat.
1: Haram seyahat. Çünkü bir iş haramsa o haram iş için atılacak her adım
0: haram.
1: Haram hocam.
0: Evet.
1: O zaman seyahat mantığımız dini ve İslami olarak bu temel anlayışla oluşmalıdır.
0: Bir farzı yerine getirmek için vazgeçilmez şart olan bir şey varsa o da farz olur.
1: Hani şeydeki kural, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
0: vacib gibi. Ha.
1: Namaz,
0: namaz farz.
1: Ve abdest örneği.
0: Abdest de onun vererek gibi farz oldu.
1: Abdestsiz namaz olmaz.
0: O zaman, öyleyse abdest de farz.
1: Abdest de farz.
0: Evet yani hocam. Abdest almak sünnet mi? Durup dururken bir abdest alırsan nafile sünnet bir iş yapmış olursun. Farza kalkacağın zaman farz olur. Biz buraya nereden geldik? Harama gidiyorsan çıktığın yol da haram.
1: Sen tatile gidiyorsun ya.
0: Ha.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Orada
1: ne yapmaya
0: günah,
1: gidiyorsun?
0: Günah işlemeye gidiyorsun.
1: Günah işlemeye gidiyorsun.
0: Peki günah işlemeye gitmiyor hocam. Şöyle bir İtalya'yı dolaşıp geleyim. Şöyle bir efendim Londra'da.
1: Kul siru fil arz.
0: Anladım ama
1: yok,
0: bu
1: yok.
0: Arkadaş.
1: Maddesi içinde.
0: He.
1: Bir göreyim. Adamın vasfı varsa. Bir öğreneyim o insanları. Onlara İslam dinini ulaştırmanın bir yollarını.
0: Bu aleyhülala hocam. Buna bir şey demediğimiz gibi, diyemeyeceğimiz gibi. Yok canım, sırf ülke göreyim geleyim diyene de biz caiz değildir, haramdır, günahtır diyemeyiz. Ancak burada kirasını vermekte güçlük çekiyor. Hastasını tedavi ettirirken hangi hastanede daha ucuz, devlet hastanesinde şöyle olsun diye uğraşıyor. Apartmanda aidat problemini yaşıyor. Efendim bir İtalya'ya gidip geldik. Ne olacak İtalya'da gidip gelince? Ana gaye de bir ders çıkarmak, bir ibret almak, bir şey yapmak değil.
1: Dünya, ya hocam dünya görmüş adam olarak
0: tabir caizse hava atacak.
1: Hava atacak.
0: Hava atacak. Bunlara en azından bütçemizin ayarlanması konusunda eğer bir fren getirmezsek hocam, bir ölçü getirmezsek Allah bunların hesabını bizden sorar. Paris'te kahvaltı ne demek hocam? Maddi durumu ne olursa olsun.
1: Hocam biz israf konusunu işlemiştik.
0: Evet, işledik efendim elhamdülillah.
1: Evet, evet. O israf konusuna giren maddeler değil mi
0: evet.
1: Bunlar?
0: İtalyanın makarnası iyi olurmuş ki duvarda makarna. Laf mı bu ya? Burada benim vatandaşım ekmek bulmakta güçlük çekiyor. İlacını temin etmekte güçlük çekiyor.
1: Hocam la tezulu kadama abdin yevmel kıyameti hatta yus'ele an arba'in.
0: Eyvah, şu dört şeyden sorulmadan
1: ömrünü
0: ayağını
1: yerine. Nerede?
0: He, nasıl
1: tüketti?
0: Geçin? Evet.
1: Gençliğini nerede eskitti?
0: Evet.
1: Kazandıklarını hangi yoldan
0: kazandı?
1: Kazandı ve nerelere harcadı? ve öğrendiklerinin ile amel etti mi? Bunların hesabını vermeden ilahi huzurdan yakasını kurtaramayacak.
0: Dedik.
1: Bu anlayışla bakalım hocam.
0: Amenna.
1: Ve hocam, kıymetli hocam.
0: Buyurun, buyurun.
1: Biraz önce ne dedik? Adam dinini yaşayamıyor.
0: Evet.
1: Yaşayamadığı için bulunduğu yeri terk etme zarureti doğuyor hocam.
0: Evet.
1: O zaman bunu da yerine getirirken muhacir oluyor, hicret.
0: Ona muhacir diyor.
1: Evet. Evet. Hocam, muhacirlik de bir seyahat değil mi? En şerefli seyahatlardan birisi.
0: Elbette.
1: Sonuç
0: efendim.
1: Sonuç getirecek hocam. Hem dünyada sonuç getirecek. وَمَنْ يُحَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ ف۪ي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً diyor.
0: Evet.
1: Kim Allah yolunda hicret ederse, hicreti de niye yapması gerektiğini ifade etmiş
0: Allah'ın
1: olur. Allah'ın dinini yaşamak için.
0: Evet.
1: O zaman ne bulacak?
0: Arzı.
1: Gidebileceği, sığınabileceği, yerleşebileceği bir yer bulacak. Bu bir. Tıpkı Medine'yi muhacirler
0: bir mekan olarak buldukları gibi.
1: Ve arkasından gelen kelime murâgamen ketîran vesâ'a.
0: Çok geniş.
1: Dünyalık ihtiyaçlar bol bol.
0: Evet.
1: Geniş imkanlar, geniş dünyalıklar bulacak diyor Allah Celle.
0: Evet.
1: Demek ki işin böyle bir maddi
0: neticesi var.
1: Güzel neticesi var. Karlı bir tarafı var. Bir de bunun ahiret tarafı var. Zaten
0: olacak.
1: Bu yolla ahiret kazanılmış olacak hocam. Oluyor inşallah rahman.
0: Evet inşallah. Muhterem hocam.
1: Evet hocam.
0: Şimdi ülkemizde işte bu mevsimde de olunca bir yazlık edinilme şeyi var. Caizdir, haram değildir. Ama yazlıklar da kıyafet olarak, harcama olarak, gidiş geliş olarak nelere dikkat etmeliyiz?
1: Hocam şimdi hangi tarafından
0: alalım bunu diyor.
1: Alalım. Yani yazlık bir yerimiz oldu. Öyle mi diyelim?
0: O da denizin kenarında.
1: Denizin kenarında oldu. Deniz de bir nimet.
0: Evet.
1: Denize girmek.
0: Evet.
1: O tuzlu suyundan ve diğer madenlerin eseri
0: evet.
1: olan o sulardan istifade etmek güzeldir. Sağlık açısından tavsiye edilir.
0: Evet.
1: Bir büyük nimettir. Yani onun içindeki canlılardan yenilebilir
0: Allah
1: olanlarından Allah. İstifade nimet olduğu gibi bizatihi
0: suyundan.
1: Kendisi de suyu da bir nimettir. Tamam.
0: Bunda
1: yüzmek lazım o zaman.
0: Evet. Yüzmek de hakikaten vücudun bütün organlarını çalıştıran bir spormuş.
1: Güzel. Hepsi güzel.
0: Evet.
1: Peki kıyafetiniz ne olacak?
0: Setrül avre. Setrül avret nedir? Erkeklerde göbekle diz kapak arası. Kadınlarda el yüz hariç, el yüz ve ayak hariç vücudun tamamı.
1: Şimdi bu tarifinize uygun bir sahil, bir yazlık, yok değil, özel dikkat gösteren bazı aileler
0: miktarı ne kadar az?
1: Yüzdesini bilmiyoruz ama az olduğu kesin.
0: %20 civarında.
1: Buna dikkat ederler. Niye? Zamanlamaya dikkat ederler.
0: Evet.
1: Hani uzaktan görünür endişesiyle işi geceye bırakabilirler. Belli saatlere bakabilirler.
0: Belli engeller koyabilirler.
1: Engeller koyabilirler ama genel yapı nedir hocam?
0: Genel yapı maalesef tesettür kurallarının sanki yok sayıldığı bir ortam yaşanıyor.
1: Yok hocam.
0: Bir de muhterem hocam bak biraz dersin başında sohbetin başında ne dedik? İşe yarayan hayata dokunan şeyler söylemeye gayret edeceğiz dedik. Bendeniz bir devre mülk münasebetiyle bazı seneler gittim. Son 3 senedir Kayseri'den dolayı gidemiyorum. Memlekete gittiğimizden dolayı. Orada yaşadığım bir anormalliği izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bir yerde kadınlar için yapılmış plaj var. Hakikaten 10 yaşındaki erkek çocuğu bile almıyorlar. Alkışlıyorum onları. Bir yerde karışık dediğimiz kadın erkek girilen yer var. Aynı sahilin bir yeri

0: içinde de sırf erkeklere olan yer var. Şimdi sırf erkeklere olan yere gidiyoruz. Bir bakıyorsun yarım saat sonra bir kadın gelmiş hem de tesettüre riayet etmeyerek oraya. Bacım, şurada kadınlar plajı var. Anladık, oraya gitmeyi istemiyorsun. Şurada karışık dediğimiz yer var, erkek kadın beraber. Oraya git. Sen kendince bunda sakınca görmüyorsan, buna inanmıyorsan oraya git. Niye bu erkeklerin içine gelip girip de kendisini haramdan sakınmak isteyen erkeklerin huzurunu bozuyorsun? Bunu zevk edinen, bunu vazife edinen, oradakilerin huzurunu kaçırmayı kendisince bir başarı zanneden bir grup var hocam.
1: İdeolojisi
0: ideolojik
1: din olmuş. Şeytan sanki günlük görev vermiş. Git şu bu hususta hassas olanların huzurunu boz. Tabii ne yapmak lazım hocam orada? O kurumu oluşturanlar biraz daha dikkat ederse o tip insanları oraya gene sokmayabilir.
0: Muhterem efendim, gittik. 5-8-10 arkadaş gittik. Oranın bir müdüriyeti, yönetimi var. Arkadaş, böyle böyle bir durum var. Biz bundan şikayetçiyiz. Ne güzel kadınlar için yer ayırmışsınız. Karışık yerde var, isteyene oraya gidiyordu. Dediler ki hocam bak, biz de sizin kadar dertliyiz. Asıyoruz oraya sadece erkeklere mahsus diye. 2 gün içinde yitip atıyorlar. Yıkıp götürüyorlar. Biz yine dedik ki ya siz asın da. Hem de baharın dedik ilk soğuk aylarda, Nisan'da filan asarsanız yavaş yavaş ısındıkça orada görülür, belki tesir eder. Ayrıldık geldik, ondan sonraki senelerde de gitmedim ama onlar bana, bize bunu söyledi. Biz yazıyoruz, asıyoruz, oraya dikiyoruz, gelip yıkıyorlardı.
1: Hocam bir mücadele bu. Hak, evet. Batıl arası mücadele.
0: Doğru.
1: Bunu görelim yani. Şeytan hocam hiç vazifesinden
0: taviz vermiyor.
1: Vermiyor. Onun etkisi alanına girenler de bunu kahramanlık sayıyor.
0: Kahramanlık.
1: Müslümanın sayıyor. Huzurunu. Hocam bir şey duydum. Çocuklardan oluşan bir vilayetimizde mehteran takımı var.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Birileri o mehteran takımı, o çocukların oluşturduğu, bunu protesto ettiler.
0: Sırtlarını döndüler.
1: Ya insan gerçekten hocam, yani
0: böyle bir şey.
1: Üzülüyor ya. Hocam ya, bu ne hale gelmiş bu insanlar?
0: İşte demin dediğiniz
1: ideolojik gibi. Yapı gene.
0: O kafasındaki anti-İslamist ideolojiyi, İslam'ın zıttına ne varsa onu benimseyen ideolojiyi kendine din kabul etmiş. Bu diyor, bu davranış Allah diyorlar ya, o küçücük çocukların o kıyafetleri var ya, benim dinime zarar veriyor. Ya bale okuluna giden çocukların kıyafetleri niye sana zarar vermiyor, huzursuz etmiyor? O da bir de bazı şeyler var, bana yardımcı olun. Tam bir Hristiyan kıyafeti, yukarıda bir yuvarlak şapka, Noel Baba, bunlar hiç rahatsız etmiyor. Mehteran takımı rahatsız ediyor.
1: Geçmişimiz var orada. İslam'ın izzeti için asırlar boyu böyle gerçekte. Başka hocam, düşmanların bile hayran olduğu bir şeydir, evet. Artık
0: bunu Avrupalılar seviyor.
1: Evet, evet. Hani çünkü neyi

0: var.
1: Evet. Kabul olur.
0: Kabule şayan dualar.
1: Evet.
0: Bunların içinde dediğimiz ölçülerde seyahat etmek üzere yola çıkanlar da var hocam. Bunu bir hadis-i şerifte Efendimiz duyuruyor.
1: Buyurun. Önce sizi dinleyeyim, sonra aklıma geleni söyleyeceğim.
0: Selâsü da'avâtin müstecâbâtün.
1: Üç dua vardır ki mutlaka kabul görür.
0: Evet. La şekke fîhinne.
1: Hiç şüphesiz.
0: En ufak bir şüpheye yer yok. Davetül mazlum.
1: Allah Allah.
0: Mazlumun duası hocam. Ahı yerde kalmaz.
1: Kalmaz. Yarına bırakır, yanına bırakmaz.
0: Çok güzel. Hani var ya, mühlet verir,
1: ihmal etmez.
0: İmhal.
1: İmhal eder, ihmal etmez. Evet.
0: Ve davetül musafir.
1: Yola çıkanın şeyi.
0: Daveti. Ve davetül validi ala veledih diyor.
1: Ha.
0: Ala veledih bir rivayette yokmuş. Ha. Ama validin, yani
1: babanın
0: duası da evet, müstecap. Evladına diyor. Şimdi bu şeyi, bu dua kısmını da gördükten sonra hocam, biz uçak, hani hacca gideriz, uçağa bineriz, orada bir dua duyarız.
1: Evet.
0: Aslında bu dua kimden geliyor hocam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ve nasıl başlar bu dua? Zuhruf suresi 13-14.
1: O ayetten alınma. Subhanellezi sakhara lena hâzâ diye başlar.
0: Ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunkalibûn. Hocam, yani o hayvana biniyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir rivayet, deveye biniyor. Üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber'den sonra Sübhanellezî sahhara lenâ hâdâ. Bu hayvanı bize müsahhar kılan,
1: emrimize veren,
0: amade kılan ki
1: Allah.
0: O mâ künnâ lehû mukrinîn. Biz bunu
1: yapamazdık.
0: Bunu yapamazdık. Bu hakimiyeti kuramazdık. Ama ve inna ila rabbina lemunkalibun.
1: Bugün hacca gidiyoruz. Bugün Van'a gidiyoruz. Bugün İtalya'ya gidiyoruz. Bugün bir günde Rabbimize gideceğiz.
0: Evet.
1: Onu unutmayacağız.
0: Evet hocam. Ve devam ediyor hocam. Allahumme hevvin aleyna seferana hada. Ya Allah'ım, bu yolculuğumuzu bize kolay kıl.
1: Bak, tatile çıkacağız, yollara çıkacağız. Bu duaları internetlerden, yapay zekalardan bulalım ve yapalım. Buyur efendim.
0: Evet. Allahümme hevvin aleyna seferena hâdâ vatbi annâ bu'de.
1: Onun
0: uzağını bize yakın eyle. Değil mi? Allahümme entes sahibu fis sefer. Şimdi biz yolculuğa çıkıyoruz ya. Allah'ım, sen bizim sahibimiz sensin. Hocam, bu anlayışla direksiyona çıktığını düşünüyorum şimdi.
1: İbadet olur hocam bu.
0: Ne dedi? En güzel zikir hocam. Dua. Muhul ibade. İbadetin özü değil mi? İliği diyor. Evet. Şimdi devam ediyor. Entes sahibu fis sefer vel halifetu fil ehl. Ben geride bir aile bıraktım.
1: Onların vekili de halifesi de sensin.
0: Senin muhafazana değil mi bıraktım? Allahümme inni a'udu bike min vu'athâis sefer ve ke'âbetil mandar. Hocam, yolculuğun bir takım sıkıntıları var.
1: Olur.
0: Onlardan sana sığınıyorum diyor. Aynı zamanda da yolculukta göreceğimiz perişan, sıkıntılı haller var.
1: Toz toprak.
0: Onlardan da sana sığınıyorum. Vesu'il munkalebi fil ehli vel mali
1: vel veled.
0: Bir de bu yolculuğun dönüşü var. Rabbim, döndüğümde malımda,
1: evladımda, eşimde.
0: Evet, yani aile ve doğru. Bir
1: beni üzecek.
0: Evet, kötüye bir dönüş. Beni üzecek
1: bir manzarayla
0: karşılaşmaktan da sana sığınıyorum. Hocam, bu nasıl?
1: Ne müthiş bir
0: bu ne güzel ya. Bir Efendimizin üstelik yaptığı, tatbik ettiği,
1: bizatihi ondan gelen dua.
0: Dua.
1: Hocam, orada Bu yolculuğu

0: uzaklığını bize kısalt, katla, dür manalarına gelen kelime geçti.
1: Vatfi anna burada.
0: Ya yolun uzunluğu nasıl kısalır, nasıl daralır, nasıl dürülür, nasıl? Kardeşim, hep dedelerimizden duyuyoruz. Hacca bir zamanlar deve ile atla gidiliyordu, şu kadar sürüyordu. Sonra otobüslerle gidildi, 7-8 gün sürüyor. Şimdi uçakla 3 saat sürüyor. Bak, yolun uzaklığı kısaldı mı, kısalmadı mı? Bu bir. İki, buradan yola çıkıyorsun, bu duanı yap. Ben bu duayı yaparsan yolda trafik kalmaz demiyorum. Ama İstanbul'dan Erzurum'a gidişin bir trafikli yollarda gidişi var, bir rahat gidişi var. Bu da bizim dua, Allah-u Teala rast getirir, boş zamanlara rast getirir. Getirmeye de bilir. Burada bir garanti yok. Ama bak, dua ederek git. Aksi halde sevgili kardeşim, aynı yolu bazen 5 saatte gidersin, bazen 18 saatte bitmez. Lastik patladı, yakıt lüzumsuz yerde bitti. Yakıt bunu temin etmek için gittim.
1: Bir macera perest geldi, senin önüne çıktı.
0: Çıktı, Allah razı olsun. Önüne kırdı, seni zor duruma bıraktı.
1: İstemediğin halde toparlayamadın.
0: Ha.
1: Ya vurdun.
0: Ya vuruldun.
1: Ya vuruldun. Saatlerini alır mı?
0: Alır mı, almaz mı? İşi uzatır mı, uzatmaz?
1: Uzatır mı, uzatmaz mı?
0: Öyleyse işi kaçırmayalım. Çıkarken bu duaları mutlaka temin edip dualarla çıkalım bir. Hiç mi bunları? Felak, Nas, İhlas, Fatiha, Ayet-el Kürsi ile çıkalım.
1: Ya Allah'la bağımızı
0: kurarak çıkalım. Kurarak çıkalım. Bizi götürenin de
1: sahibu fis sefer diyorsun.
0: Bizi götürenin de o olduğunu, arabayı bizim emrimize verenin de o olduğunu, uçağı bizim emrimize verenin de olduğunu, gemiyi bizim emrimize verenin de Allah olduğunu aklımıza getirelim, unutmayalım. Yolda da namazlarımızı en mümkün olan ilk vakitte kılalım. Daha önce söylemiştik hatırlarsan hocam. Öğlen ezanı okundu. Canım ikindiye kadar vakit var, devam edelim deme. En müsait yerde, en kısa dinlenme yerine çek, namazını kıl. Abdestin olsa bile bir abdest daha al. İçeridekiler de bir abdestlerini alsınlar, tazelesinler. Yeni dinlenmiş olarak, otomobilin de sağına soluna bir bak.
1: Zaten hocam uzun yolda belli saatlerden sonra ara vermek istenmiyor mu?
0: Hem isteniyor, kanun da mecbur etmiş.
1: Evet, evet. Yani bu
0: ama
1: bir ihtiyaç.
0: Bizim zevklerimizden biri de kanunu delmek hocam.
1: Ya bu kanun. Yani sana zarar mı versin diye yapılmış, sana fayda
0: mutlak
1: getirsin.
0: Mutlak fayda ve bir yüzlerce yılın tecrübesinden sonra konmuş hocam. Ya diyor ki şu kilometreden fazla hız yapma diyor kardeşim ya. Yok, onu delmeyi marifet sayılıyor.
1: Şey, ayet-i kerime neydi? Kendinizi tehlikeye atmayın.
0: وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ
1: اِلَا
0: تَهْلُكَ.
1: Bu ayet niçin? Resmen, bunun asıl söylenme gerekçesi farklı da uyu olsa, ama bunları da içine almıyor
0: kesinlikle
1: mu?
0: Kesinlikle içine alır. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Bu tehlikeye atmaktır. Bana bir şey olmaz. Ya yumruk kadar bir taş lastiğe gelmesen de arabayı allak bullak edebilir. Sürat fazla olursa. Kardeşlerim, sonra trafik kanunları, trafik kuralları. Biraz evvel arz ettiğim gibi yüzlerce yıl tecrübeden sonra konmuş mutlak faydalı kurallardır, zararları yoktur. Ama gel ne kadar anlatırsan anlat, geçen bir genç hocam ehliyeti olmadan trafiğe çıktı. Polisler şüphelendi, dur dedi, durmadı. Peşine düştüler, yakaladılar. Cezayı yazınca başladı ağlamaya, ben bunu nasıl ödeyeceğim diye. Kardeşim, sen ehliyetin olmadan yola, trafiğe çıkmak bir cinayettir ya. Sadece kendi hayatınla da oynamıyorsun, başkasının hayatıyla oynuyorsun. Kendi hayatınla oynama hakkın da yok.
1: Üstelik.
0: Kendi hayatınla oynama hakkın
1: evet
0: da yok.
1: Hocam.
0: Değerli hocam, biz gittik yazlığa. Dostlarımızdan birisi, çoluk çocuk toparlanmışlar. Sabah saat 9'da. Mustafa hocam, biz size misafir geldik. Ya hoş geldiniz de, gelmeden evvel bir arasanız olmaz mıydı? Geldiler, hoş geldin, mecbur bizde misafirperverlik çok önemli ve alkış

0: Açıklanacak bir tutumda. Bir gün kaldı, iki gün kaldı, üç gün kaldı. Kardeşim, bu insanlar zaten bu yazlığa geçici olarak geldiler. Şartları nedir ne değil. Velev ki çok geniş bile olsa, etmeyin, gitmeyin, tutmayın. Ev sahibini rahatsızlık edecek bir misafirliğe teşebbüs etmeyin. Süreyi kısa tutun. Ev sahipleri de misafirlerine zaten bizim örfümüz, adetimiz gereken hürmeti gösterirler. Ama onlar çok memnun diye sevindiler ya. Bir de bizim geldiğimize sevindiler. Ne yapsın adam peki? Yüzüne karşı bir şey mi söylesin?
1: Ölçüler hocam her yerde var.
0: Evet.
1: Misafirin bu şekilde geldiğinde
0: evet.
1: Ne kadar kalma hakkı var? Hak demeyelim de uygun olur.
0: En çok 3 gün ama.
1: Bitti.
0: Yazlıkta 3 günün bile çok olduğu hayatındayım.
1: 3 gün zirve sanki.
0: Zirve.
1: Çünkü münasebet
0: 3 güne kadar
1: geldi.
0: He, münasebet
1: hocam
0: geldi.
1: Bir ayet var ya, Efendimiz velime.
0: Evet. Düğünler için verilen yemekler.
1: Yemek. Orada geldiler, oturdular, yediler. Kalkıp gitmeleri lazım.
0: Evet.
1: Ama gitmiyorlar.
0: Kardeşim.
1: Efendimiz de o nezih haliyle bir türlü onlara yahut başkalık gelecekler var. Siz yediniz, velimenin gereği düğün ziyafetinden kalkın gidin diyemiyor ama kalkıp gidiyor arada. Heh. Ayet hocam, ayet biliyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi. İlla en yu'dene lekum ila ta'amin gayre nadirine inahu velakin idâ du'itum fedhulu fe idâ ta'imtum yanlış okum. Evet.
0: Türkçesini söylüyor.
1: Hocam bunu yapmadılar.
0: Evet.
1: Halbuki diyor ki bu peygamberi çok üzdü diyor. Ayette diyor.
0: Siz hatırlattığınız için şimdi geleni söylüyorum.
1: İnne zalikum kane yu'zin nebiyye feyestahyi minkum hocam.
0: Allah,
1: bu peygamber, yaptığınız peygamberi üzdü
0: ama
1: hayasından size bir şey söyleyemedi. Ya biraz utanmazlıktan çıkın da biraz haya sahibi olun.
0: Evet abi, ihtiyatlı olsun. Misafirler ihtiyatlı olsun. Telefonu, habersiz gitmesin.
1: Hocam müsait misin?
0: Lüzumundan fazla kalmasın.
1: Biz gelmişken size bir selam vermek isteriz ama yormak da istemeyiz.
0: Ya daha gelmeden abi müsait.
1: Yok, onu diyorum. Önceden.
0: Süreyi de belirtsin. Biz pazartesi sabah geleceğiz, salı sabahı da çıkacağız.
1: Gibi.
0: O saatte de riayet edilsin.
1: Çünkü sizin bir programınız olabilir.
0: Evet.
1: Allah başka bir misafiriniz
0: gelecek olabilir.
1: Olabilir.
0: Veya gelir efendim. Bir de bu çıkıp gitmediler dediniz ya. Bir kısım otellerde, bir kısım düğün salonlarında düğünler yapılıyor. Biz onu İslam ölçülerle yapıldığını kabul edelim. Akşam ezanı okundu. Küçücük bir mescit var. Ben diyeyim 10 kişi, siz deyin 20 kişi. Orada var 500-600 kişi. Sevgili kardeşlerim, imam müezzin cemaat oluyor. Uzun uzun zamm-ı sure. Ondan sonra da tesbihat. Ya kardeşim, farzı kıl, sünneti de kıl. Çekil oradan. Senden sonra gelecekler de cemaat yapacak. Senden sonra gelecekler de kılacak. Orada tesbihata gerek yok. Doğru değil. Misafirlikte de
1: akşam namazı hele hocam ya vakti
0: akşam,
1: kısa. Hani Hanefi mezhebi biraz uzun tutsa da Şafii mezhebi de çok kısa.
0: Çok daha kısa. Hocam.
1: Evet.
0: Sadece
1: hocam.
0: Kısa olan onlar değil ki, bizim 2 dakikamız kaldı.
1: Oo.
0: 2 dakikada bitirmeye söz vererek duayı sana bırakıyorum.
1: Öyle yapma ya.
0: Yapayım.
1: Ya hadi şimdi yani şeyi okumamız lazımdı. Dua. Hocam
0: bak daha başlamadın ki, vakit gidiyor.
1: Evet.
0: Hadi.
1: Amin. Bir hadis var, onu nakledeyim hocam.
0: Şöyle.
1: İlim yolunda seyahat etmek bizim tarihimizde alimlerimiz, ariflerimiz, mürşitlerimiz, yol göstericilerimizin en çok uyguladığı şeydir.
0: Doğru.
1: İlim yolunda.
0: Evet.
1: Bir hadis var diye aylarca yürümeyi göze almışlar.
0: Doğru.
1: Bununla ilgili bir hadis, bunu nakledelim.
0: Hadi çabuk ama.
1: Bunu nakledelim.

0: Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tariqan ilel cennet. Kim ilim elde etmek niyetiyle evinden çıkarsa.
1: Evet.
0: Yeltemisu fihi ilmen. Allah sehelallahu lehu tariqan ilel cennet.
1: Allah onun cennete giden yolunu kolaylaştırır.
0: Kolaylaştırır.
1: Evet.
0: Bu da seyahatın özellikleri, özellikli olanlarından
1: şimdi,
0: birisi.
1: Şimdi duayı ben üzerime aldım.
0: Şimdi.
1: Amin.
0: Amin.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, ruhlar aleminden gelip dünyada devam eden yolculuğumuzu cennetle neticelendirmeyi nasip eyle.
0: Amin.
1: Ya Rabbi, birbirimize misafir olurken, ev sahibi olurken karşılıklı birbirimizi düşünmemizi nasibim yeter.
0: Amin.
1: Yollarda, yolculukta ibadet-i taatımızı ihmal edenlerden eyleme ya Rabbi.
0: Amin.
1: Ya Rabbel Alemin, dualarla yola çıkıp hedefine ulaşan, trafik kurallarına riayet eden kullarından olmamızı nasip eyle.
0: Allah
1: hem kendimize
0: Allah.
1: Hem de başkasına zarar vermekten bizleri sen muhafaza eyle.
0: Amin.
1: Ya Rabbi.
0: Amin.
1: Tatilini de Allah rızası için, çalışmasını da Allah rızası için yapanlardan eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Başta Efendimizin ruhu olmak üzere cümle geçmişlerimizin, geçmişlerinizin ruhları için, Allah rızası için.
0: Rıza lillahi teala. El-Fatiha.
1: Allahümme salli.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Miminun Suresi 12-17. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaradanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Duhan Suresi 1-8. Ayetler ve Kadir Suresi.

0: هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
6: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
7: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
8: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
9: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.

0: Çünkü o haddi aşanları sevmez.
1: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
2: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
3: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
4: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
3: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
1: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
5: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
6: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
7: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
3: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
4: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
8: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
7: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
9: Azim olan Allah doğru söyledi.
10: Vav Rabbim, Kur'an'ın sesi.
11: Kavramların hakikati.
12: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hidayet ve dalalet kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
13: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
12: İsra Suresi 97. Ayet.
3: Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi arttırırız.
12: Nahl Suresi 37. Ayet.
7: Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.
12: Meryem Suresi 76. Ayet.
3: Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de.
12: Neml Suresi 91. Ayet.
14: De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım.
12: Kasas Suresi 56. Ayet.
1: Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.
12: Kalem Suresi 7. Ayet.
15: Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir.
12: Zümer Suresi 41. Ayet.
16: Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onu

0: Onlara vekil değilsin.
1: Rum Suresi 29. Ayet.
2: Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Aktaş. Haşr Suresi 9 ila 17. Ayetler.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu

0: halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

آمين آمين آمين بحرمة طه وياسين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلهي إلهي رضانا erdirici işlerin kapılarını bize aç ya Rab. Rızana erdirici işlerde bizi muvaffak eyle. Rızandan uzaklaştıracak her türlü kötülükten sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Bizi muhafaza eyle.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Kehf Suresi 32 ila 41. ayet.

0: Yaratılmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk. Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık. Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki, ''Benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha üstünüm.'' Derken kendine zulmederek bağına girdi, şöyle dedi, ''Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum.'' Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, ''Seni topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya, eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geliverir. Ya da suyu çekiliverir de bırak bir daha bulmayı, artık onu arayamazsın bile. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine

0: ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Hud Suresi 5. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dikkat edin, görmüyor musunuz? Onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki onlar örtülerine bürünürlerken neyi gizleyip neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Muhakkak ki Allah gönülde gizlenenleri de bilir. Yani onlar içlerindeki inançları ve akideleri gizler. Hazreti Peygamber ve müminlere gösterdiklerinden başka bir inancı içlerinde saklarlar. Allah ise onların kalplerine muttali olduğu gibi gönüllerinde gizlediklerini bilir. Onların bu aldatmalarıysa Allah'a karşı kendilerine fayda veremez. Allah peygamberine de onların gizlediklerini vahiy yoluyla veya nurum gücüyle bizzat göstererek öğretir. İşte bu şekilde müminlere feraset nuru tahsis edilmiştir. Her mümin hali ölçüsünce Allah'tan bir hidayet ve rehberlik sahibidir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: müminin ferasetinden korkunuz. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Şair şöyle demiştir: gözümle mi görüyorum yoksa kalbimle mi seni? Kalpte bulunan her şey göz için zahirdir zira. Hud Suresi 6. Ayet. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Allah kalpleri taksim ve kaderin düşüreceği hayretten rahata erdirmiş, fikirleri de rızık hakkında düşünme yorgunluğundan uzaklaştırmıştır. Rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. Binaenaleyh, rızkın Allah'a ait olduğunu hakkal yakin idrak eden kalpler sükunet bularak rahatlar. Bir yoruma göre rızık Allah'tan olunca, rızkı için didişip duran insan bu zannı sebebiyle yanılgı içerisindedir. Sonra Allah kendi sorumluluğunda bulunan rızkın ne olduğunu açıklayarak şöyle buyurmuştur: sizin rızkınız göktedir. Gökteki bir şey ise ne çarşıda ve pazarda ne de şarkı ve garbı dolaşmada bulunur. Bir görüşe göre rızıklar türlü türlüdür. Her canlının rızkı kendi özelliğine ve kendisine layık türdedir. Bu itibarla nefislerin bir rızkı vardır. Nefislerin gıdası olan bir rızık vardır ki onun yolu ahlaklanmadır. Kalplerin bir rızkı vardır. Bu rızık aydınlanmadır. Bu rızkı yaratansa haktır. Bir görüşe göre Allah, ayette arzulanan veya yeterli olacak miktardan söz etmemiş, bunu kendi iradesine bırakmıştır. İnsanların bir kısmının rızkı geniş, bir kısmının dar olacaktır. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Bir yoruma göre burada babaların sulpleri, annelerin rahimleri kastedilmiştir. Karar kıldıkları yer ve emaneten durdukları derken, dünya ve ahiret de kastedilmiş olabilir. Bir yoruma göre müridin duracağı yer, çocuğun anne babasının

0: kapısında durması gibi şeyhinin kapısıdır. Bir görüşe göre abidlerin duracağı yer mescitler, ariflerin duracağı yer müşahade mekanlarıdır. Öyleyse mescitler abidlerin nefislerinin duracağı yerken, müşahade mekanları ariflerin kalplerinin yerleşeceği ve duracağı yerdir. Bir görüşe göre muhibbin yani sevenin duracağı yer sevgilisinin evinin yakınıdır. Belki yoldan geçerken kendisini görebilir. Bir görüşe göre mescitler abidler için ayaklarının durduğu yerdir. Müşahade mekanları da ariflerin himmetlerinin karar kıldığı yerdir. Fakirlerin durduğu yerse kerem sofrasıdır. Bir görüşe göre her varlığın varacağı ve duracağı bir yer vardır. Muvahhid yani birliğinin varacağı veya duracağı bir yer olmadığı gibi onun menzili ve barınağı da yoktur. Bir yoruma göre nefislerin bırakılacağı yer Allah'ın tevfiki iken kalpler Allah cihetinden gelen tahkike ulaşmak ve orada kalmak ister. Bir görüşe göre kalplere bırakılacak olan marifettir. Öyleyse marifet kalplere tevdi edilmiştir. Ruhlara bırakılacak olansa muhabbettir. Böylelikle muhabbet ruhlara tevdi edilmiştir. Sırlara bırakılansa müşahadelerdir. Demek ki müşahadeler sırlardaki emanetlerdir. Hud suresi 7. ayet. O öyle bir Allah'tır ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Arşı da su üstündeydi. Onlara öldükten sonra tekrar dirileceksiniz dersen o kafirler de kesinlikle sana bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyecekler. Ayette geçen amellerin en güzeli ilahi emre uymaktır. Allah ayette hanginiz daha çok amel yapacaktır dememiştir. Bir yoruma göre amellerin en güzeli sahibinin en ihlasla yaptığı ameldir. Bir görüşe göre amelleri düşünmekten en uzak kalınan durumdur. Bir görüşe göre sahibinin küçümseme gözüyle kendisine baktığı ameldir. Bir görüşe göre sahibinin karşılığında bedel talep etmediği ameldir. Bir görüşe göre ise mabudu müşahadede gark olarak sahibinin kendisinden habersiz kaldığı ameldir. Bir yoruma göre sizi sınamak için ayetinde kastedilen Allah cihetinden olan imtihan ve sınamadır. Bu sayede Allah meleklerine kolaylık anında şükür, güçlük anında sabırla şükredenin halini bildirir. Öldükten sonra tekrar dirileceksiniz dersen, o kafirler de kesinlikle sana bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyecekler. Onlar yeniden dirilişi uzak görmüşlerdir. Bunun sebebi Hakk'ın kudretinin kemalini tam olarak öğrenmedeki eksikliktir. Onlar Hakk'ın kudretini bilmiş olsalardı, hiç kuşkusuz yeniden dirilişin yaratma bakımından güç bir iş ve Allah'ın takdiri bakımından imkansız olmadığına mutlaka inanırlardı. Hud suresi 8. ayet. Ve eğer bunlardan bir kısmının göreceği azabı belli bir süreye kadar erteleyecek olursak, o zaman da onu engelleyen nedir ki diyecekler. İyi bilin ki o azap onlara geldiği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve o alay ettikleri şey kendilerini kuşatmış olacaktır. Şöyle der, onlara mühlet verip onlara gelecek azabı ertelesek yine de korkmazlar. Aksine cezanın hemen gelmesini talep ederler. Cezayı onlar için hemen versek tövbe ve istiğfar etmezler. Her iki durumda da cehalet onlara hakim olmuş, onları kaplamıştır. Basiretleri takdiri görmekten ve her iki türünde de gayba iman etmekten körleşmiştir. Onlara azabın geldiği günse artık kurtuluş ve necat imkanı kalmadığı gibi azaptan geri kalmaları da mümkün değildir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enam Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'a açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed, sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakitte inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Şura Suresi 49 ila 53. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 160 ila 162. ayetler.
5: Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklamış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan İlimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.
3: Maide suresi 55. ayet.
6: Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Fatır Suresi 26 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir: perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez. Bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Müddessir Suresi 32-56. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Vakıa Suresi 75 ila 96.

0: kitaptır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine selam sana, ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Tekasür

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle

adet. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın. Eğer cünüp oldunuzsa boy abdesti alın." Allah Teala temiz kullarını sever. Saf ve iyi bir kalbe, pak ve temiz bir bedene sahip olmamızı ister. Bu nedenle kendisine gerçek anlamda bir kulluk için temizliği bütün ibadetlerde şart koşmuştur. Birçok ayette hem maddi hem manevi temizliğin önemine dikkat çekmiştir. En başta iyi niyetli bir insan olmayı, zihin dünyamızı kötü düşüncelerden arındırmayı, inancımızı şirkten, davranışlarımızı kötü ahlaktan korumayı emretmiştir. Tertemiz bir öze, güzel söze, İman penceresinden bakan bir göze sahip olmamızı istemiştir. Tevbe ve istiğfarla hata ve günahlardan arınmanın önemini, böylece hem kendi huzurunda hem toplumda sevilen bir insan olmanın gereğini hatırlatmıştır. Bedenimizi ve çevremizi de her türlü görünür görünmez pislikten temizlemeyi emretmiştir. Nitekim Yüce Rabbimiz, Müddessir suresinin ilk ayetlerinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında tüm insanlığa şöyle hitap etmiştir: "Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut ve her türlü pislikten, şirkten, nifaktan uzak dur." Birçok ibadetin ön şartı olan abdest ve guslün farz oluşu, yazımızın başında verilen ayetle sabittir. Eşsiz bir temizlik sistemi olan abdest ve gusül, hem maddi hem manevi temizliğin bir aracıdır. Rabbimiz, kullarına hiçbir zaman zorluk dilememiştir. O, emir ve yasaklarında her zaman bir fayda ve hikmet gözetmiştir. Allah Teala, ibadetlerde de her zaman bir kolaylık sağlamakta, birçok ibadetin diğer bir ibadetle bağlantısını kurarak adeta kullarını yerine getirecekleri ibadete adım adım, basamak basamak hazırlamaktadır. Kullarının yapacakları ibadette elde edecekleri huzurun katsayısını arttırmaktadır. Nihayet kulluğun, ibadet ve itaatin yolları öğretilmiş ve bir ibadetle diğer ibadetlerin arasındaki zihinsel bağlantılar kurulmuştur. Böylece aynı anda birçok kolaylık ve bereket sağlanmaktadır. Bu ayette de bunun bir örneği görülmektedir. Allah'ın huzuruna çıkacak, namaza duracak bir kulun aynı zamanda maddi ve manevi temizlik olan abdest...

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar ne de yoksun bırakılmaktan. İşte böyle biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı veresin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. Vakıa Suresi 1-27. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenler ise ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Müzemmil Suresi 15 ila 20. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

تذكرة فمن شاء اتخذ

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları aksaçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun.

0: Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Meryem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ali İmran Suresi 42.
3: Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi.
2: Ali İmran Suresi 45.
4: Hani melekler şöyle demişti: ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah, onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi, bu hayatın vazgeçilmez hakikatlerinden birisi yuva kurmak. Ya Rabbi, bize verdiğin gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimizi en güzel seçimlerle, en uygun kimselerle yuvayı kurmaya muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: İman sahibi, helali haramı bilen, dünya hayatının geçiciliği yanında ahiretin ebediliğine inanan gençlerle yuvalar kurmayı bütün genç kardeşlerimize lütfeyle nasip eyle.
1: Amin.
0: Onların mürüvvetini bu manada görmek isteyen analarına, babalarına da çocukları için bu manada güzel gelecekler hazırlamayı nasip eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Rahman Suresi 14 ila 28. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında da bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ali İmran Suresi 21 ila 30. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Rabbinizi göreceksiniz. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Dolunay'a bakarak şunları söyledi: şu dolunayı birbirinize itip kalkmadan rahatça nasıl görüyorsanız, Rabbinizi de öyle rahatça göreceksiniz. Artık güneşin doğmasından ve batmasından önceki bütün namazları kılabilmek için elinizden gelen çabayı gösteriniz. Ardından da şu ayeti okudu:

Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbinin yüceliğini öve öve an. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli vakitlerinde ibadet et. Böylece onun rızasını kazanmış olursun.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Münafikun Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Beled Suresi 1-20. Ayet.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

أيحسب أن لم يره أحد.

0: المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 135.
3: Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Nisa Suresi 46.
4: Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit, işitmez olası, ra ina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir. Mutlak güç sahibidir. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. Ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. Ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zuhruf Suresi 68 ila 82. Ayetler.

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنفس.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle der: Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte bu yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir. Orada sizin için bol bol meyve var. Onlardan yersiniz. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim idiler. Görevli meleğe şöyle seslenirler: Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin. O da siz hep

0: böyle kalacaksınız der. Andolsun size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Yoksa gerçeği kabul etmeme konusunda bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmakta kararlıyız. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz, melekler yazmaktadırlar. Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 15 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlarınızdan fuhuş, zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun, dışarı çıkarmayın. Sizlerden fuhuş, zina yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselerle kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne mehir olarak yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Hem siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almışken onu nasıl geri alırsınız? Geçmişte olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: sizden hiçbir kimse ve hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri ile said, mutlu ya da şaki, bedbaht olduğu yazılmış olmasın. Ömer bin el-Hattab kendisine, hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet, şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir ayetinin anlamı sorulduğunda şöyle demiştir: bu ayet

0: Allah Resulüne de aleyhissalatu vesselam sorulmuş ve o aleyhissalatu vesselam şu açıklamayı yapmıştı. Allah Teala Adem'i yarattı. Sonra kudret eliyle sırtını sıvazladı ve ondan bir nesil çıkarttı. Bunları cennet için yarattım. Cennetliklerin amellerini işleyecekler, dedi. Sonra Adem'in sırtını sıvazlayıp bir nesil daha çıkarttı. Bunları cehennem için yarattım. Cehennemliklerin amelini işleyecekler, dedi. Bu sırada birisi, ya Resulallah, bu durumda amelin ne anlamı kalır ki, diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Allah kulunu cennet için yarattığında ona cennetliklerin ameli üzere ölünceye kadar cennetlik ameli işletir. Sonra onu cennete koyar. Kulunu cehennem için yarattığında ona cehennemliklerin ameli üzere ölünceye kadar cehennemlik ameli işletir. Sonra da onu cehenneme koyar, buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Kadere inanan bir insan, alemde gerçek failin Allah olduğunu kabul eder. Yağmurun belli fiziki şartların oluşmasıyla yağacağını bilir. Ancak ona göre yağmurun yağması olayı, tabii sebeplerin bir araya gelmesinin sonucuyla sınırlı değildir. Mümin, görünen sebeplerin ötesine geçerek yağmuru Allah'ın indirdiğine inanır ve bu yüzden onu rahmet olarak adlandırır. Müslüman, elbette ki güneşin kendi yörüngesinde doğduğunu ve battığını görür. Ancak o, bütün bunların Allah'ın planlaması dahilinde olduğunu bildiği için Hazreti İbrahim gibi Allah güneşi doğudan doğdurur der. Böylece sebeplere dayalı olarak ortaya çıkan her olayda sebebi de yaratan asıl müsebbibin varlığını hisseder. Bir Müslüman açlığın yemekle, susuzluğun suyla giderildiğini elbette ki bilir. O, Allah hiçbir hastalık vermemiş ki onun şifasını da vermemiş olsun hadisinin de farkındadır. Ve tedavi olmanın peygamberinin aleyhissalatu vesselam tavsiyesi olduğunu da bilir. Ancak o bunların esas sahibini unutmaz ve Hazreti İbrahim gibi şöyle der. Beni yaratan da doğru yola eriştiren de odur. Beni yediren de içiren de odur. Hasta olduğumda bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek odur. Hazreti Musa'nın ve o vefakar İbrahim'in aleyhisselam sahifelerinde de bulunan şu kesin gerçekler, kader anlayışımızın nasıl olması gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Necm suresinde önce İnsanın sorumluluğunu hatırlatan şu ayetler zikredilir. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Hemen akabinde insanın varlık tasavvurunu hatırlatan şu ayetler sıralanır. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. Odur güldüren ve ağlatan, odur öldüren ve yaşatan. Rahme atılan nutfeden erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma ona aittir. İnsanı zengin eden, varlıklı kılan da odur. Hazreti Ali'nin anlattığı şu hadisede Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öncelikli olarak bu hakikate işaret etmektedir. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber aleyhissalatu vesselam yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresinde toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağıya doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizdi.

0: başladı. Sonra hiç kimse, hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeriyle said yani mutlu veya şaki yani bedbaht olduğu yazılmış olmasın buyurdu. Hadiste zikri geçen saadet ve şekavet tabirleri cahiliye Arapları tarafından mutluluk ve mutsuzluğu şans ve talihe bağlayan bir anlayışla kullanılıyordu. Şans ve şanssızlığı da kuşların ve yıldızların hareketlerine göre belirliyorlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözüyle mutluluğu ve bedbahtlığı Allah'ın kudreti dışında bir takım sebeplere bağlayan Arapların yanlış algılarını düzeltmektedir. Aynı zamanda şans ve talihe konu ettikleri durumun dünyevi hayatla sınırlı olmadığına, asıl mutluluk ve bedbahtlığın ahirette söz konusu olduğuna dikkatleri çekmiş, her şeyde olduğu gibi mutluluk ve bedbahtlığın da Allah'ın irade ve kudretinden bağımsız var olamayacağını vurgulamıştır. Allah'ın irade ve takdirinin insanın çabası ve yönelmesine göre tecelli ettiğini de hatırlatmıştır. Buna göre insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutluluk ya da bedbahtlığa iten şey aslında kendi yapıp ettikleridir. Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nden aleyhissalatü vesselam rivayet ettiği şu hadis de aslında aynı hususu hatırlatmaktadır. Müslim bin Yasar el-Cüheni'nin anlattığına göre Hazreti Ömer'e hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ayetinin anlamı sorulmuş, o da şöyle demiştir. Bu ayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sorulmuştu ve bunun üzerine o aleyhissalatü vesselam şu açıklamayı yapmıştı. Allah Teala Adem'i yarattı. Sonra kudret eliyle sırtını sıvazladı ve ondan bir nesil çıkarttı. Bunları cennet için yarattım. Cennetliklerin amelini işleyecekler dedi. Sonra Adem'in sırtını sıvazlayıp bir nesil daha çıkarttı. Bunları cehennem için yarattım. Cehennemliklerin amelini işleyecekler dedi. Bu sırada birisi, ya Resulallah, bu durumda amelin ne anlamı kalır diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Allah kulunu cennet için yarattığında ona cennetliklerin ameli üzere ölünceye kadar cennetlik ameli işletir. Sonra onu cennete koyar. Kulunu cehennem için yarattığında da ona cehennemliklerin ameli üzere ölünceye kadar cehennemlik ameli işletir. Sonra da onu cehenneme koyar buyurdu.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Nur Suresi 21 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar, iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Ahzab Suresi 69 ila 73.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin.

0: facebook.com/vavradio. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin hayat sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 255. Ayet.
2: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
0: Ali İmran Suresi 2. Ayet.
3: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
0: Taha Suresi 111. Ayet.
4: Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.
0: Mü'min Suresi 65. Ayet.
5: O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radio, Kur'an'ın sesi.

0: الحبيب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melekle gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi

0: Haddi aşan şüpheci her kafiri, azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Acizane yapmaya çalıştığımız duamızı ve yapılacak bütün dualarımızı Rabbim, Rabbim senin rızana uygun taleplerde bulunmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Rabbim çocuklarımızın geleceğini hazırlama hususunda ebeveynler olarak, öğretmenler olarak, yöneticiler olarak bize emanet olarak verdiklerini koruma hususunda bize düşen vazifeleri, vecibeleri yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Neslimizi La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi ile dillerini yaşlandırarak senin ismi şerifinle dillerini kullandırmak suretiyle evvela bu tevhid kelimesini telaffuz etmeyi, en önemlisi de bunu bir iman halinde kalplerine yerleştirerek yerine getirmeyi cümlesine cümlemize lütfeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Neslimizi, nefsimizi namaz ehli eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Namaz ehli olarak neslimizi yetiştirmeye de bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Örnek olmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Dinimizin değerlerini kendilerine veremediğimiz için sapık fikirlerle neslimizi elimizden almak isteyen sapık ideolojilerle cahiliye ırkçılığına benzer ırkçılık anlayışlarıyla nefsimizi senin yolundan çevirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Fırsat
1: verme ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi 67 ila 71. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Bilis. Nahl Suresi 71 ila 76. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan bir kimseyle eşit olur mu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Şuara Suresi 83 ila 89. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetlerinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Soğan sarımsak üzerine. Tabi'in neslinden Ma'dan İbni Ebu Talha anlatıyor. Hazreti Ömer bir cuma günü hutbe okurken şunları söyledi. Ey Müslümanlar! İğrenç kokulu iki bitkiyi şu soğanla sarımsağı yiyorsunuz. Ben Peygamber Efendimizin soğan sarımsak yemiş bir adama mescitte rastladığı zaman onun elinden tutulup dışarı çıkartılmasını ve Baki kabristanına doğru uzaklaştırılmasını emrettiğini gördüm. Bunları kim yiyecekse pişirmek suretiyle kokusunu gidersin.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Tevbe Suresi 100 ila 110. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz.

0: Orada büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir, onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescid, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Takdir Feriza Hasan. Fatır Suresi 29 ila 35. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed, sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la ilgili şu ayetleri beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 3. Ayet.
2: O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
1: Cuma Suresi 5. Ayet.
3: Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amele etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
1: Maide Suresi 43 ve 44. Ayetler.
4: Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Enbiya Suresi 19 ila 29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O yaptığından dolayı sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanırlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı.

0: Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım.

Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kafirun Su.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Altın Sesler'den her gün

0: serbest Kur'an ziyafeti VAV Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de VAV Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz. VAV Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Sad Suresi 49 ila 64. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur. İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. İşte azap, onu tatsınlar. Bir kaynar su ve bir irin. O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. Kendi aralarında şöyle derler. İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir. O grupta, hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir der. Şöyle derler, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha artır. Yine şöyle derler, dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz? Cehennemlik değillerdi de biz onları alaya mı almış olduk, yoksa buradalarda gözlerimizden mi kaçtılar? Şüphesiz bu cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Enbiya Suresi 94 ila 103. ayet.

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.

0: Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El Aziz, El Cebbar, El Kahhar. İzzet sahibi, yüce, herkesin üzerinde hükümran, kimsenin idrak edemediği Allah. İzzet, ona yakınlık ve iman demektir. Allah azizdir. Bu isim izzet sahibi ve ulaşılmaz anlamına gelir. El-Aziz, çeşitli ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde isim olarak geçtiği gibi fiil olarak da zikredilir. Bu anlamda bir ayet-i kerimede Allah dilediğini aziz kılar buyrulur. Allah'ın el-Aziz olması, izzetin ona ait olduğuna ve ondan geldiğine işaret eder. Başka bir deyişle el-Aziz olan Allah, kimsenin kendisini yenemediği, aciz bırakılamayan bir galiptir. Allah, mağlup edilemeyeceği gibi kimse onu aciz de bırakamaz. Bu ismin iltizam ettiği anlamlardan birisi dengenin bulunmasıdır. Allah denge olmayandır ve yine bu nedenle ulaşılmazdır. Ona sadece belirlediği yolda ulaşılabilir. Bu yaklaşım Ehl-i Sünnet akidesi başta olmak üzere bu akidedeki sufilerin genel düşüncesidir. Ehl-i Sünnet akidesinin Allah'a ulaşmada aklın yetersizliği fikri de buradan çıkar. Akıl, Allah'ın nasibi ve ihsanı olmaksızın Allah'a varamaz. Çünkü Allah azizdir ve izzeti onun idrak edilmesini perdeler. Allah'a ermek, vuslat, onun tarafından seçilmiş olmayı gerekli kılar. Allah'ın birini tebliğ için seçmesi nübüvvet, kendisine iman etmek üzere seçmesi ise hidayet demektir. Öte yandan izzet, ahlaki hayatın temel kavramlarındandır ve insanların çatışmasının ana sebeplerinden birisi izzet iddiasında bulunmalarıdır. İzzet-i nefs tabiri sıkça kullanılan bir kavramdır. İzzet-i nefs, her insanın izzet sahibi olduğunu ve bunu koruma hakkı olduğunu ifade eden bir terimleştirmedir. Bu yorumda izzet, insanın kibir kaynağıdır ya da en azından kibrin nedenlerinden birisi bu tür bir izzet anlayışıdır. Bu nedenle İslam, izzet anlayışını tashih ederek Müslümanlara ahlaki bir istikamet göstermiştir. Bu meyanda izzetin ne olduğu bir ayette şöyle ifade edilir.

Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. İzzet Allah için zati bir nitelik iken, dolaylı olarak peygamberine de aittir. Müminlere ise Allah ve peygamberi sayesinde aittir. Bu durumda peygambere ittiba, bir ayette ifade edildiği üzere Allah tarafından sevilmeyi ve izzetli olmayı iltizam eder. Müminler için izzet bu demektir. Hazreti Peygamber'e ittiba sayesinde insanlar izzete ulaşır. İzzetin müminlerde bulunması onları fani dünyanın ve özellikle şeytanın etkisinden koruyan bir lütuftur. Çünkü izzet istihna ile eş anlamlıdır ve müminler bu iman izzeti sayesinde fani ve değersiz işlerden yüz çevirerek izzetin gerçek sahibine yönelirler. O halde izzet istihna, istihna ise hakka yönelmek demektir. Bir hadis-i şerifte izzet korusu tabiri kullanılır ve şeriatta belirlenmiş haramlar kastedilir. Çünkü haramlar Allah'ın el-aziz olması sebebiyle koyduğu yasaklardır. Hadiste izzet korusuna girmemekten söz edilir. Sufi metafizikçiler her varlığın izzetten bir payı olduğunu söylerler. Bu durumda izzet, varlıkla eş anlamlı veya ondan ortaya çıkan bir nitelik haline gelir. Her varlığın izzetten payı, kendisini o yapan ayırıcı niteliktir. Başka bir ifadeyle, bunu bir şeyin mahiyeti veya zati niteliği kabul edebiliriz. Bu itibarla ayrıştırıcı özelliğe izzet denir ki, bu da Allah'tan gelen bir ihsandır. Metafizikçiler herkesi kendisi kılan yönü veç, yani yüz ifadesiyle ifade ederek her veç ile Allah arasında ulaşılmaz bir irtibat olduğunu söylemişlerdir. Veç-i has. Bu durumda izzet sahibi olmak Allah'a yönelmenin ve onu aramanın sebebi sayılarak insana mesuliyet yükler. İnsanın bunu kötüye kullanmasıysa hemcinslerine karşı büyüklenmek şeklinde olabilir. El-Cabbar ve El-Kahhar isimleri de El-Aziz ismiyle yakın anlamlı isimlerdir. El-Cabbar, kullarını zorlayan demektir. Bu itibarla cebr ve bundan türetilmiş isim Allah'ın kudretinin mutlak üstünlüğüne işaret eder. Çünkü kelimenin kökü olan cebr, zorlamak, icbar etmek demektir. Hakkın varlığının zorunlu olması, buna bağlı olarak mümkünün varlığının imkan dahilinde olması, İmkan bir şeyin olması ve olmaması durumlarının eşitliğini bildirir, bu durumu iltizam eder. Allah, alem karşısında mutlak cebbardır. Onun dilediği üzere halden hale koyan O'dur. O dilemeksizin hiçbir şey olmaz. Dilediğinde ol der, o şey var olur. Dilediğinde siler veya başka bir şeye çevirir. Mümkünün yokluktan varlığa çıkması, El-Cabbar'ın icbarlarıyla olmuştur. Çünkü bütün alem onun kabzası içindedir ve Allah'ın eli herkesin üzerindedir. Binaenaleyh, Allah'ın El-Cabbar ismiyle anılmasının sebebi mutlak gücüdür. Allah her şeyi zorlayabiliyorken, hiçbir şey onu bir şeye icbar edemez. Cebr, bazen ıslah etmek yahut azmetmek anlamında da kullanılabilir. Bu yönüyle El-Cabbar, eşyayı herhangi bir vasıta olmaksızın ıslah eden, onları bir ihtiyacı olmaksızın kendisine itaate mecbur bırakan demektir. Bu bahiste ehli sünnetle mutezili arasında bir ayrışmanın ortaya çıktığını ve bu ayrışmanın günümüze kadar devam edecek şekilde dini düşünceyi derinden etkilediğini görmekteyiz. Mutezili alimleri insan sorumluluğuna teklif, bir dayanak bulabilmek için alemde bir nizam olması gerektiğini ve buna bağlı olarak da insanın özgürlüğünün zorunluluk arz ettiğini söyler. Buysa belli bir ölçüde Allah'ı bir şeye icbar etmek olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Mutezile görüşlerini bu zorunluluk diliyle anlatmış, Allah için bağlayıcı cümleler kullanmıştır. Mesela Allah ibadetlere ödül olarak belirlediği vaade uymalı, tehdidi yerine getirmelidir. Böyle ifadeler ehli sünnet alimlerine göre uluhiyet anlayışıyla çelişen sözlerdir. Mutezile'nin meşhur aslah alellah, yani Allah'ın kulu için en iyi gözetmesi gerektiği ilkesi de en azından ifade olarak ehli sünnete makul gelmemiştir. Kısaca ehli sünnet Allah'a karşı yapmalıdır şeklindeki her türlü icbar ifadesini bir tür zorlama sayarak uluhiyete saygısızlık kabul etmiştir. El-Cabbar

ve El-Kahhar, Allah herhangi bir kural veya ilkeyle sınırlanamaz. Kuralın kendisi tarafından belirlenmiş olduğu gerekçesi ileri sürülse bile Allah El-Cabbar'dır. Kimse onu zorlayamaz. O herkesi icbar eder. O halde El-Kahhar ve El-Cabbar isimleri alemde nedenselliği ortadan kaldıran isimlerdir. Çünkü nedensellik Allah'ı bir şeye icbar etmek, onun kudretini sınırlamak demektir. Ehl-i sünnet kudreti sınırlayacak hiçbir düşünceyi kabul etmediği gibi bunun ortaya çıkarabileceği sorunları da görmezden gelmiştir. Bu sorunların başında sorumluluğun dayanağının bulunması ve insan özgürlüğü meselesi gelir. Ehl-i sünnet insan özgürlüğünü sağlamak üzere Allah'ın kudretinden taviz vermenin uluhiyet ve tevhid fikriyle bağdaşmayacağını kabul etmiştir. Öte yandan El-Kahhar ismi bazen beddualarda kullanılır. Bunun sebebi El-Kahhar isminin ezici, mağlup edici anlamının olmasıdır. Bununla birlikte müminler için El-Kahhar, nefsin hazlarını, itaatsizliğin sebebi olan taşkınlıklarını ezmek üzere sığınılan bir isimdir. Bu durumda El-Kahhar, başkasına karşı okunan bir isim değil, nefsin taşkınlığına karşı okunan ve insana haddini öğreten bir isim olarak anlaşılır. Bu isimle yakın anlama sahip bir başka isimse El-Kahir ismidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah kulları üzerinde kahirdir şeklinde geçer. Burada bu ismin ihata edici manasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda insanda korkma ve çekinme hali doğuracağı gibi rıza ve memnuniyete de vesile olabilir. Çünkü bu anlamıyla El-Kahir ismi El-Hafiz koruyan ismiyle aynı anlama gelmektedir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tahrim Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur, çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusu. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 104 ila 108. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kumar ile ilgili şunları buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 91. Ayet.
5: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
3: Bakara Suresi 219. Ayet.
6: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
3: Maide Suresi 90. Ayet.
7: Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
3: Nisa Suresi 29-31. Ayetler.
8: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Gül. Ali İmran Suresi 157 ila 163. ayetler.

0: veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir. Onlar, insanlar Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Mümtehine suresi 1-6. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nisa suresi 142 ila 147. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman eden!

0: Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niçin azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Ensar Medine'ye hicretten sonra Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Hurmalıklarımızı bizimle muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et," dediler. Hazreti Peygamber, "Hayır, olmaz," buyurdu. Bunun üzerine Ensar muhacirlere, "Hurmalıkların bakım ve sulama işlerini siz üstlenin. Biz de sizi mahsule ortak yapalım," dediler. Resulullah'ın bunu onaylaması üzerine muhacir ve Ensar, "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür," demişti. Müşriklerin Hazreti Peygamber'e, "Rabbini bizlere tanıt," demeleri üzerine İhlas Suresi nazil olmuştu. "De ki, o Allah tektir. Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. Doğurmamış ve birinden de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır." Ayetinde de insanların birbirine muhtaç yaratıldıkları ve bu şekilde hayatlarını sürdürüp kazanç elde edebilecekleri bildirildikten sonra asıl kazancın Allah'ın rahmetini elde etmek olduğu bildirilmiştir. Böylelikle yaratılanların tümünün hayatlarına devam edebilmeleri için bir şekilde ortaklığa muhtaç oldukları bildirilmiştir. Bütün yaratıkların ortaklık olmadan varlıklarını sürdürebilmeleri de bir anlamda Yüce Allah'ın kudretinin, birliğinin anlaşılması için bir vesile olmuştur. İnsanlar ilk dönemlerden itibaren hayatlarını sürdürebilmek için kaçınılmaz bir şekilde birbirleriyle yardımlaşarak ya da ortaklaşarak yaşamışlardır. Toplumun en küçük birimi olan ailede her bireyin kendi imkan ve yaratılışına uygun bir görevi olduğu gibi, toplum genelinde de aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla çiftçilik, zanaat, ticaret gibi insanların ihtiyaç duydukları her konuda dolaylı ve dolaysız ortaklık olduğu söylenebilir. Bu anlamda hayatın bir ortaklıktan ve ortaklaşa iş yapmaktan ibaret olduğu ve kişilerin farkında olarak veya olmayarak diğer insanlara bir şekilde hizmet ettiği söylenebilir. Bu bağlamda insanların iş emek ortaklığı kurmalarıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Davud Aleyhisselam kıssasında bazı bilgi ve tavsiyelerin yer aldığı görülmektedir. Miras paylaşımını anlatan ayetlerde, "Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa üçte birinde ortaktırlar," buyrulurken de,

0: mal ortaklığının meşru olduğuna işaret edilmiştir. Ancak ortaklık denilince daha çok kişilerin emek ve sermayelerini birleştirip ortaklaşa iş yapmaları akla gelmektedir. Hazreti Peygamber'in risaletle görevlendirildiği dönemde insanlar çeşitli ticaret ortaklıkları kuruyorlardı. Hatta kendisi de Es-Sahib bin Ebu Sahib el-Mahzumi ile ortaklık yapmıştı. Nitekim Es-Sahib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sahib "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın. Ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı. Allah Resulü, ticari hayatın olmazsa olmazlarından olan ortaklık uygulamalarını peygamberlikle görevlendirildikten sonra da desteklemiş, ashabına ortaklaşa iş yapmalarını tavsiye etmiş, onları üretken olmaları ve kabiliyetlerini ortaya koymaları için teşvik etmişti.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Budur. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Muhammed Sıddık Elminşavi. Araf Suresi 150 ila 155.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttuğu onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, "Ey anam oğlu," dedi. "Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma." Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Buzağı ilah edilenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan

0: tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bizi acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Üzeyr aleyhisselamla ilgili şu ayeti beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe suresi 30.
4: Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur," dediler. Hristiyanlar da, "Mesih İsa Allah'ın oğludur," dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Neml Suresi 89 ila 93. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. De ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Beyyine Suresi 1-8. Ayet.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب

0: لمن خشي ربه. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Taha Suresi 90 ila 104. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti. Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi. Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi. Samiri şöyle dedi. Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yap.

0: yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağım bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Özer Karakütük. Ahzab Suresi 63 ila 68. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara...

0: 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. İnsanın kulluğu iman ve adalet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. İnsanın akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratılmasının doğal bir sonucu da yaptığı tercihlerin hesabını verecek olmasıdır. Yüce Allah insanları hem türlü kabiliyet, duygu ve yetenekle donatmış, hem de onlara türlü türlü dünya nimetleri sunmuştur. Bütün bunlar insanı ayrıcalıklı kılarken, onu sınanan bir varlık haline de getirmektedir. Nitekim her nimet aynı zamanda bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Sorumluluksa hesap vermeyi gerektirir. İnsan bu dünyada yaptığı her amelin karşılığını ahirette alacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu karşılığını görür. Bu nedenle Hazreti Peygamber, yarım hurma vermekle de olsa cehennemden korunun. Bunu da bulamayan hiç olmazsa güzel bir sözle cehennemden korunsun. Ve hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Öğütlerinde bulunmuştur. Öte yandan Kur'an-ı Kerim bu dünyayı gelip geçici olarak betimlemiş, kalıcı olanın ahiret yurdu olduğunu belirtmiştir. Ebedi mutluluğa erişmenin yolunun da hem Rabbimize hem de kendimize ve diğer insanlara karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçtiğini haber vermiştir. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Taberi, ayetteki ahsenu amelen, davranışça daha iyi olma ifadesini en itaatkar ve Rabbinin rızasını en hızlı isteyen şeklinde yorumlamıştır. İbni Kesir de aynı ifadeyle ilgili olarak burada işlerin çokluğundan değil, güzel ve hayırlı olmasından bahsedilmektedir demektedir. Bu ayetle ilgili olarak Resulullah da şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz Allah, Adem oğullarını ölümle zelil kıldı. Dünyayı önce hayat, sonra ölüm yurdu. Ahireti de önce karşılık, sonra da ebedilik yurdu kıldı. İnsanın yaratılışından gelen bazı zayıflıkları vardır. Bunlardan biri, onun kötülüğe eğilimli, kötülük isteyen ve hatta kötüye yönlendiren bir benliğe sahip olmasıdır. İnsan, benliğindeki bu yanı dizginleyemezse, bu yöndeki arzu ve heveslerinin esiri olur. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Buysa hevanın, arzu ve isteklerin ilah edinilmesine kadar gider. İnsanın Kur'an'da ifade edilen en güzel yaratılıştan ahsen-i takvim, aşağıların en aşağısına esfel-i safilin düştüğü nokta burasıdır. Bu noktada o, yaratılış amacını ve kulluk ödevlerini unutarak gelip geçici dünyevi hazların peşine düşmüştür. Şeytanın bu zaafları besleyen ve akıl çelen telkinlerine uymuş, bunları hayatın amacı haline getirmiştir. Kur'an'da bu kişiler hayvanlardan bile daha aşağı olarak betimlenir. Çünkü bunlar düşünme yetisi olduğu halde düşünmeyen, gözü olduğu halde görmeyen, kulağı olduğu halde duymayanlardır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın evreni her an yönettiğini ve insanı başıboş bırakmayıp ona yol gösterdiğini unutmuşlardır. Halbuki Allah kullarına şah damarından daha yakındır.

Onların açıkça belirttiklerini de gizlediklerini de bilir. Onun bilgisi ve hakimiyet alanı her şeyi kuşatmıştır. Dünya hayatı insana kulluk görevini unutturan tuzaklarla doludur. Kur'an'ın ifadesiyle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici gelmiştir. Ayetin devamında, işte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır buyurulmaktadır. Yüce Allah birçok ayette insanları bu büyük sınavında dünya hayatının ve şeytanın aldatmalarına karşı uyarmıştır. Şeytan çeşitli hilelerle insanı doğru yoldan saptırmaya çalışır. Çünkü şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Bu noktada insan dünyadaki sınırlı yarar ve zevklerle sonsuz bir ödül arasında seçim yapmak durumundadır. İnsanın bu dünya hayatında yaptığı seçimler, onun Kur'an ifadeleriyle aşağıların aşağısından, esfeli safiliğinden en yüce makama, âlâ-yı illiyine kadar uzanan dereceler silsilesinde konumunu belirleyecektir. Kur'an'da insanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Uyarısıyla imtihanın kaçınılmaz olduğu vurgulanır. Bu dünyadaki imtihan araçları da Kur'an'da şu şekilde örneklendirilir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de musibetler karşısında kulluk sınavından başarıyla çıkabilmek için şu yönlendirmede bulunmaktadır. Belaya uğrayan bir kul, bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve biz ancak ona dönüyoruz. Ya Rabbi, bu musibet sebebiyle bana ecir ver ve bana aldığından daha hayırlısını bağışla derse, Allah onu bu vesileyle ödüllendirir ve ona daha hayırlısını verir. Yine başka bir ayette şöyle hitap edilir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır. İnsan sahip olduğu akıl, irade, ilim ve yönetim gibi özel nitelikleri sebebiyle Rabbine ve diğer varlıklara karşı sorumludur. Onun en başta gelen görevi kulluktur. Kulluğun temelinde ise Allah'ın birliğine ve eşsizliğine iman vardır. Dünya hayatında insanların ve diğer yaratılmışların haklarını gözetmek de bu görevin içinde bulunmaktadır. Yüce Allah insanları başıboş bırakmamıştır. Rızasına giden yolu gönderdiği peygamberlerle indirdiği kitaplarla tanıtmıştır. İnsanın yaptığı her fiilin hesabının, her şeyi gören ve ilmi her şeyi kuşatan bir yaratıcı tarafından görüleceğini ısrarla haber vermiştir. İnsanı kötü işleri işlemekten ve adaletsizlikten sakındıracak asıl inanç ve bilinç budur. Dolayısıyla insanın yaratılış amacı, dünya hayatında zevk, arzu ve heveslerini tatmin yerine, ahiret yurdunda elde edeceği kalıcı ve eşsiz nimetlere yöneltmektir. İnsan, dünyanın geçici bir imtihan yeri olduğu bilinciyle sabredip zorluklara direnir. Böylelikle asıl ve sonsuz hayata gerektiği gibi hazırlık yapar. İnsanın bu dünyaya sığmayan tatmin arzusunun ve emellerinin asıl karşılığının bu dünyada olmadığını görmesi önemlidir. Onun bu imtihanda başarılı olmasını bu bilinç sağlar. Çünkü insan öldüğünde dünyaya ait çabalarını, mülkünü, aile ve dostlarını geride bırakmak zorunda kalacak. Yanında sadece salih amellerini götürecektir. Sonuç olarak insanı yaratılış amacını gerçekleştirmeye yönlendirecek en önemli neden, onun bu dünya hayatında sınava tabi tutulduğunun bilincinde olması ve bu sınavın sonucunun da öte dünyada açıklanıp ona göre bir karşılık göreceğine gerçekten inanmasıdır.

0: Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Musa da, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Muhammed Suresi 1-11. Ayetler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene, ki o Rablerinden gelen haktır, inananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bu, inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, o da size yardım eder ve ayaklarını

0: Ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, yıkım onlara. Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Bu Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkar edenlerin ise hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nahl Suresi 3. Ayet.
5: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
3: Araf Suresi 54. Ayet.
6: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
3: Naziat Suresi 28. Ayet.
5: Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Leyl Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en mutteki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Dua ibadetin ta kendisidir.
4: Hazreti İsa Aleyhisselam'ın duası. Maide Suresi 114. ayet.
5: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önünde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Ahkaf Suresi 11 ila 14. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Bu ise onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Bakara Suresi 126 ila 131.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim İsmail ile birlikte evin Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahiret

0: Sesi. Sahabe Hayatları. Hazreti Osman bin Maz'un radıyallahu anh, sahabi. İslam'a giren 14. kişi olan Osman bin Maz'un, Kureyş kabilesinin Beni Cumah kolundandır. Hazreti Ömer, Osman'ın kız kardeşi Zeynep'le evliydi. Dolayısıyla Osman, meşhur sahabi Abdullah bin Ömer'le Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Hazreti Hafsa'nın dayısıdır. Osman bin Maz'un, Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla Müslüman oldu. Mekke'deki işkence ve baskıların artması sonucunda oğlu ve kardeşleriyle birlikte Habeşistan'a hicret etti. Bir süre sonra Resulullah, Kabe'nin yanında Necm suresini okurken onu dinleyen herkes son derece etkilendi ve secde ayeti gelince hep birlikte secde ettiler. Ancak dinlerinden vazgeçmediler. Bu olay Habeşistan'a Mekkelilerin Müslüman olduğu şeklinde ulaşınca Osman'ın da içerisinde bulunduğu bir grup heyecana kapılarak haberin aslını öğrenmeyi beklemeden Mekke'ye döndüler. Karşılaştıkları manzara eskisinden daha kötüydü. Osman işkence görmesin diye akrabası ve Kureyş'in önde gelenlerinden olan Velid bin Mugire tarafından himayeye alındı. Müşrikler Velid'in konumundan dolayı Osman'a bir kötülük yapamıyorlardı. Kendisi rahat bir hayat sürse de Hazreti Peygamber ve arkadaşlarına yönelik işkenceler devam ediyordu. Osman bu duruma daha fazla dayanamadı. En azından onlar gibi acılara tahammülü hazır olduğunu göstererek din kardeşlerini cesaretlendirmeye karar verdi. Bunun için Kabe'de müşrik akrabasının himayesini terk edip Allah'ın himayesine girdiğini açıkladı. Bunun üzerine müşrikler Osman'a saldırdılar. Akrabası Velid, bir gözü moranan Osman'a kendisini yeniden himaye edebileceğini söyleyince bu yürekli sahabi şöyle dedi: "Yemin ederim ki din kardeşlerimle beraber olduktan sonra diğer gözüm de aynı akıbete uğrasa gam değil." Osman daha sonra kardeşleriyle birlikte Medine'ye hicret etti. Geriye hiç kimseyi bırakmadıkları için bu ailenin Mekke'deki bütün evleri kapandı. Ailesine Medine'de ev yapıp yerleşmeleri için bir arsa tahsis etti. Osman, Bedir Savaşı'na oğlu ve iki kardeşiyle beraber katıldı. Savaşın ardından hastalandı ve 624 yılında vefat etti. Böylece Medine'de ilk vefat eden muhacir oldu. Hazreti Peygamber onun ölümüne üzülerek ağladı. Kefenlendiğinde alnından öptü. "Bu bizim ahirete ilk gidenimizdir" diyerek onu Baki denen yere defnetti. Burası o günden itibaren kabristan haline geldi. Hazreti Peygamber Osman'ın kabrinin başucuna bizzat kendi elleriyle büyükçe bir taşı yerleştirdi ve "Böylece kardeşimin kabrini bulur, tanır ve ailemden ölenleri de artık buraya defnederim" buyurdu. Osman bin Maz'un ibadete düşkün bir sahabiydi. Günah işlemekten son derece sakınırdı. Cahiliye döneminde bile içki içilmesine karşı çıkmıştı. Yine o, hayatının bir döneminde ibadete düşkünlüğü sebebiyle eşiyle ilgilenmeyi ihmal etmişti. Maddi durumları diğer birçok muhacire göre daha iyi olduğu halde Osman'ın ihmali sebebiyle eşi Havle bint Hakim de uzun süre yeni bir elbise giyememiş ve üzerindekiler çok eskidiği için hırpani bir görüntüye bürünmüştü. Onu bu halde gören Hazreti Ayşe durumu Resul-i Ekrem'e haber vermişti. O da Osman'ı çağırarak ona her hususta ölçüyü elden bırakmaması gerektiğini ve kendisine örnek almasını söylemiştir. Hazreti Peygamber insanlara ruhbanlık öğretmek için görevlendirilmediğini, en güzel dini yaşayışın müsamahalı ve orta karar bir dindarlık olduğunu, ayrıca eşinin, misafirinin ve nefsinin kendi üzerinde hakkı bulunduğunu hatırlatmıştır. Böylece her hak sahibine hakkını vermesini tembih etmiştir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsun

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İnfitar Suresi 6 ila 19.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an yürekleri titretir.
3: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib İspirli. Yunus Suresi 62 ila 67. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Yusuf Suresi 30 ila 35.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.

0: التحريم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu bir insan değil ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un susuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kısas hükmüyle alakalı şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 178-179. Ayetler.
6: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi öldürenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz.
4: Maide Suresi 45. Ayet.
7: Onda, Tevrat'ta, üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa, o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Maide Suresi 94 ila 100. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır.

0: Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avıysa ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz, pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı

0: sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. İhlas Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'ndan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 16. Bölüm. Hazreti Hatice'nin Hediyesi.
4: İslamiyet'ten önce Mekke'de yaşayan ve Kabe'nin hizmetinde bulunan Kureyşli akrabası ve müttefiki bazı

0: Nedir Muhammed'le sorununuz? Ne konuşmak istediniz?
1: Kabe'nin Rabbi şahittir ki Abdullah oğlu Muhammed'le sorunumuz yoktur. O güvenilir bir dost, iyi bir insandır.
0: Peki neden konuşmak istediniz onunla ilgili?
1: Onun bizimle sorunu var ey Ebu Bekir. Humsun kurallarını yok sayar, uygulamaz.
0: Muhammed bir şey yapıyorsa doğru yapıyordur.
1: Belki de Muhammed Varaka bin Nevfel, Zeyd bin Nüfeil gibi tek tanrı inancına sahiptir.
2: Muhammed ne düşünürse düşünsün, Kureyş ona karşı ve Humus'u takip etmekten asla vazgeçmez.
3: Neden ağlarsın Ümmü Eymen? Muhammed'in yanındasın. Onun durumu da hiç olmadığı kadar iyi. Bu durum seni mutlu etmez mi de halen gözlerinden yaş geliyor?
4: Beni kölelikten attı. Bana özgürlüğümü verdi.
3: Ne güzel işte.
5: İlk kez özgürlüğünü kazanan birini ağlarken gördüm.
4: Evet efendim, kötü bir şey. Ben özgürlüğüme kavuştum diye ağlıyorum.
3: Ubeyd bin Zeyd ile evlendirerek cömertlik yaptığını biliyorum. Artık güzel bir yuvan, evin var Bereke.
5: Sen bizim ailemizdensin Bereke. Sen üzgünsen biz de üzgünüz. Sen mutluysan biz de mutluyuz.
4: Ben de onu çok seviyorum. Ondan bir an bile uzakta kalmak istemiyorum. Ondan uzak kaldığımda yüreğim burkuluyor.
5: O da seni seviyor. Hem ne diyor devamlı Muhammed? Ümmü Eymen annem Amine'den sonra ikinci annem sayılır. Şimdi seni böyle görse Muhammed üzülmez mi? Onun yüreği kırılmaz mı?
3: Seni ne kadar sevdiğini biliyoruz Ümmü Eymen. Sil gözyaşlarını.
4: Muhammed'imin gözünden dökülecek bir damla yaş beni ateşlerde yakar efendim.
3: O zaman sil gözyaşlarını, sil Ümmü Eymen.
6: Hoş geldin hakim. Dönmüşsün ukazdan. Nasıldı? Kalabalık mıydı panayır?
7: Hoş bulduk hala. Hiç olmadığı kadar kalabalıktı bu yıl. Dünyanın her yerinden tüccarlar mallarını satmak için oraya gelmişti. Şairler en güzel şiirlerini okuyorlardı. Keşke sen ve Muhammed de gelseydiniz.
6: Sen bizim yerimize gittin hakim. Senin orada mutlu olman, inan, beni ve enişten Muhammed'i de mutlu etmiştir.
7: O nasıl?
6: O da iyi.
7: Yine Hira mağarasına mı gitti?
6: Orada olmak ona ayrı bir mutluluk veriyor. Saatlerce orada sessizlik içinde oturuyor.
7: Peki hala sen, sen mutlu musun?
6: Nasıl anlatsam? O kadar mutluyum ki hakim onun yanındayken. Ne kadar söz söylesem azdır bu mutluluğu anlatmak için. Kelimeler yetmez. Onunla evlendiğim için Kabe'nin Rabbine ne kadar şükretsem azdır.
7: Daim olsun mutluluğunuz halam. Sevdiğim iki insanı mutlu görmek beni de mutlu ediyor.
6: Yanındaki kimdir?
7: Ukaz panayırından satın aldım. Güçlü, kuvvetli, oldukça zeki birisi. İzin verirsen sana hediye etmek isterim.
6: Bu hediyen için teşekkür ederim hakim. Adın nedir senin delikanlı?
8: Zeyd bin Harise.
6: Hangi kabiledensin?
8: Kelp kabilesindenim efendim.
6: Kelp kabilesinden Zeyd bin Harise. Gözlerinde hüzün var. Büyük ihtimalle esir olduğun içindir. Ama burası senin evin olacak, unutma bunu. Yeni evine hoş geldin. Kendini köle olarak hissetme, öyle görme. Sen bizim yardımcımızsın.
7: Halam Hatice hem cömert hem asildir. Yüreği de büyüktür. Onun bir dediğini iki etme Zeyd bin Harise.
9: Kelp kabilesine mensup Zeyd, aslen hür olduğu halde annesiyle akrabasını ziyarete giderken kaçırılıp köle olarak Mekke'deki Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış, Hatice validemizin yeğeni Hakim bin Hizam onu satın alarak halasına hediye etmişti. Daha sonrasındaysa Hatice validemiz onu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hediye etti.
6: Bak kocam Muhammed, bu Zeyd bin Harise. Bilirim kimsenin sana hizmet etmesini istemezsin. Ama arzu edersen sana hediye etmek, onu senin hizmetine vermek isterim.
8: Nasıl bir histir bu Kabe'nin Rabbi? Kimdir bu? Ne olur beni hizmetinize alın efendim, ne olur.
9: Zeyd'in kabilesinden

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor sana anlasınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hakla indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık.

0: ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir, derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 190 ila 194. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 113.
4: Onların, kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır.
1: Maide Suresi 19.
5: Ey kitap ehli, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Hadid Suresi 29.
6: Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Ber Celle Celalu Celle Celalu. Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan. Sen El-Bersin. İyilik ve ihsanı bol olansın. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık verensin. Bağışlayan ve mükafatı çok olansın. Yarattıklarına karşı rahmeti ve mağfireti bol, mutlak iyilik sahibi yegane varlıksın. Ber ismin, sözlerinin ve senden gelen haberlerin tartışılmaz, kesin doğrular olduğunu ifade eder. Sen şaşmaz, yanılmaz, mutlak gerçek olan hakikatin kendisisin. Ber isminin tecelli ettiği kullar iyilik etmek için iyi davranış beklemez. Kötülük yapmış olana dahi iyilikle mukabelede bulunur. Sen isteyenlere bol bağışta bulunan, ibadet edenlere bol sevap verensin. Tevbe edenin tevbesini kabul edensin. Ey bütün iyiliklerin sahibi olan Allah'ım! İyilik yapmak için fırsat veren sensin. Ber isminin hürmetine

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Yirminci cüz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış.

Ey Muhammed, de ki hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı?

yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır. Onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir.

Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor.

Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz.

Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir.

Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin.

0: De ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.
1: بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ

ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuşken mi, gerçekten bizler mi dirilip çıkarılacağız?

Andolsun bizler de bizden önce babalarımızla bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.

Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir.

gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın.

0: Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz o, elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir.

0: şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ.
0: Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.

Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.

kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler.

Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla.

hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi?

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır.
1: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ

Sura üfürülüce ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.

Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler.
1: Ve men câe bisseyyiyeti fekubbet vücuhuhum finnâr. Hel tuczevne illâ mâ kuntum ta'melûn.
0: Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.

0: De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım.
1: Ve kul

De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan

0: habersiz değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
1: İnne Firavun ala fil ardı ve ceale ehleha şi'an yestaz'ifu.

Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kısmını eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı.

ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.

yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim.

Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik.

Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı.

0: Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz." Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi.
1: Ve asbaha

0: Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı.
1: فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
0: Annesi Musa'nın kız kardeşine onu takip et dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi.

Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi.

Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler.

Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız.

Musa halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ne apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi.

Musa, "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet," dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

korkarak etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, belli ki sen azgın bir kimsesin dedi.

Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi.

Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi.

Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi.

Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır," dediler.

Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi.

0: Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun, Şuayb'in yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
0: Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi.
1: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أت

0: Şuayb, ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın dedi.
1: قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

Musa şöyle dedi: "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir."

0: لعلكم تصطلون.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm" dedi.

Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım.

Değneğini yere at. Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi: "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü

Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek. Toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler.

Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum."

Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum.

Allah kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır, dedi.

Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık dediler.

Musa katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler, dedi.

0: Firavun,
1: ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi.
2: وَاسْتَكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak.

Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik.

Ey Muhammed, Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin.

Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz.

Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz.

Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik.

Onlara katımızdan gerçek gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler.

De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, Allah katından doğruya bu ikisinden, Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyuyayım.

0: Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
0: Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık.

Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler.

İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir.

Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size. Bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler.

Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.

Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.

Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk. Biz.

Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz.

Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?

Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir?

haklarında azap hükmü gerçekleşenler, ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.

Onlara hadi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi.

Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur.

0: سبحان الله وتعالى عما يشركون.
1: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.

O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz.

De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız?

De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz?

Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir.

Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.

Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.

Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir, dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.

kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler.

sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi.

0: olun.
1: Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar.

İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.

Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.

Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.

Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma.

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.

0: sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam Mim. Ehasibe.

Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?

Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.

0: Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir.

iman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.

Biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.

İman edip de salih ameller işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız.

İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?

0: تكذبون.
1: İnkar edenler, iman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değil.

İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.

0: Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.
1: Evelem yaram keyfe yubdi'ullahul halqa sümme yu'iduh inne zâlike alallâhi yesîr.
0: Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır.

Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.

İbrahim'in kavminin cevabı onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

İbrahim onlara dedi ki, sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır.

Bunun üzerine Lut ona, İbrahim'e iman etti. İbrahim, ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.

Ona İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz.

Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerden sen, hadi Allah'ın azabını getir bize demekten ibaret oldu.

Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir dediler.

İbrahim, ama orada Lut var dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır.

Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka, o geride kalıp helak edilenlerden olacaktır.

Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.

kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.

Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.

Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah görevlilere buyurur: "Toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını. Hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar, size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir. Karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka Tanrı yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde. Karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde. Aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz. İçenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da

0: eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 87 ila 92. ayetler.
5: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi: Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da, her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin, dedi. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken, İsrail oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 65.
4: Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık.
2: Maide Suresi 68.
1: De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunu

0: taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.
1: Maide Suresi 77.
2: De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hac Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: bütün yönelişlerin, teveccühlerin, bütün terakkilerin, bütün afların, mağfiretlerin, tövbelerin, bütün hepsinin makamı ancak ve ancak sensin ya Rabbi. Senin kürsün hürmetine, arşın hürmetine, arzın hürmetine, yarattığın Kabe'nin hürmetine, yarattığın enbiya hürmetine, murselin hürmetine, veliler hürmetine ya Rabbi. Kitabın hürmetine ya Rabbi. Senin sevdiğin ve yarattığın bütün güzellikler hürmetine senden diliyoruz, sana yöneliyoruz, bizleri affeyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Zilzal Suresi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlayınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an evrensel bir kitaptır.
1: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 27 ila 37. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

0: lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim," diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: "Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nisa suresi 153 ila 162. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine, inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir.
0: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Maide Suresi 1-5. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk,

0: Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed, sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de affetme kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
6: Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.
4: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi, öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.
7: Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
8: Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız, şüphe yok ki Allah çok var.

0: bağışlayandır. Çok merhamet edendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamladığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rab, ya Rab, bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah'ım. Dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibet

0: engeller karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. Metanet ver Allah'ım. İlahi ya Rabbi, dünya imtihanımızı kolaylaştır. Dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Muhafaza eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Meryem Suresi 40 ila 55. ayet.

واذكر في الكتاب إسماعيل.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen,

0: ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekte de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarına temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mülk Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz," demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir.

0: İn bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 61 ila 75. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Aralarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdır."

0: Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir. Onlara haydi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün olumlu haber kapıları kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbim onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Yusuf Suresi 81. Ayet.
5: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik.
3: Furkan Suresi 72. Ayet.
6: Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir.